yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir, sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur.
ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim. Senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, Ya Hafî. Öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, Ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, Ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, Ya Basir. Körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

0: Ya Hakem, ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur. Senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, Ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid. Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi. Sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in. Ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi. Çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit. Ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, ya Kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, ya Vacid. Varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid. İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir. Sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın. Sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, Ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk. Mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya cami, ya cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanın. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar,
0: ya dar.
1: Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni.
0: Ya Nafi, ya Nafi.
1: Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana, yolunu yol eyle bana, lütfunu bol eyle bana.

Ya baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyleme.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Karanlık gecelerde, sonu gelmez hecelerde, Mecnun gibi çöllerde senden haber beklerim. Yusuf misali kuyularda erimekteyim, yalnızım.

sevgili sultanım, efendim, başımın tacı, gönlümün ilacı efendim, ümmetinden selam getirdim sana, nice armağanlar verdiler bana, Ravzana eriştim ben yana yana, açın bu Ravzayı, Habibim de var, benim dertlerimin tabibi de var, açın bu Ravzayı.

Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur, asılsa bu sine vurgun. Nuru düşsün düşlerin, kor olsun. Seni görmesin, kör olsun.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uyd Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşerek iki ülke arasındaki ortak dosyaları ele aldı. Zeydi ve Macron, Irak'la Fransa arasında farklı alanlarda, ekonomik sektörlerde işbirliğini kapsayan 6 mutabakat zaptı imzalanmasına öncülük etti. Anlaşmalar gençlere yönelik fırsatlar, araştırma ve inovasyon, gaz tedariki ve satışıyla sivil havacılıkta işbirliğini kapsıyor. Zeydi, Total Energies Başkanı Patrick Pouyanla şirketin Irak'ta yürüttüğü özellikle gaz alanındaki stratejik projeleri görüştü. Zeydi, Rothschild Bankası Başkanı Edward Rothschild'la Irak'ın uluslararası ve küresel bankalarla işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Başbakan'ın 1 milyon konut arsası dağıtılmasını öngören girişimi kapsamında Kerkük'ün belirlediği arazilerin ele alındığı iller arası yüksek koordinasyon kurulu toplantısına katıldı. Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına hazır olduğunu açıkladı. Bakanlık 12 milyondan fazla öğrencinin okullarda eğitime başlayacağını bildirdi. Sağlık Bakanlığı Basra'daki gübre fabrikalarından birinde meydana gelen amonyak gazı sızıntısı nedeniyle 114 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Sanayi Bakanı Muhammed Nuri, Basra'daki amonyak gazı sızıntısı nedenlerini araştırmak üzere Bakanlık Komisyonu kurulması talimatı verdi. Su Kaynakları Bakanı Müsenna Ettimimi, su rezervlerinin güçlendirilmesi ve önümüzdeki kış sezonuna hazırlık yapılması talimatını verdi. Yargı Konseyi Anvar'da Devlet Gayrimenkulleri Dairesi'ne ait 400 dönümlük bir arazinin satışında usulsüzlük tespit edildi dedi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı birçok ilde büyük çaplı kaçak alkollü içecek operasyonları engellendiği kaçakçılık şebekeleri çökertildi. Irak'ın Şam Büyükelçiliği iki ülke arasında turistik vize uygulamasının yeniden başlatılması için girişimler sürüyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Umman toplantısının ertelenmesinin bazı bölge ülkelerinin talebi üzerine gerçekleştirildiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika'nın İran'da kalabileceği ve ülkenin petrolünü kontrol altına alabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Trump, Amerika'nın Venezuela deneyimini örnek gösterdi. Amerika Merkezi Komutanlığı, İran'a yönelik ablukanın başlamasından bu yana 101 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Ürdün medyası Akabe limanında meydana gelen amonyak gazı sızıntısı sonrası 11 kişinin gazdan etkilenerek boğulma belirtileri yaşadığını bildirdi. Suudi Arabistan ve Hürmüz'de artan gerilimin etkisiyle petrolün varil fiyatı 107 doları aştı. Rusya Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin Rusya'nın çeşitli bölgeleri ve Karadeniz üzerinde 140 Ukrayna insansı hava aracını önlediğini ve imha ettiğini açıkladı. Endonezya'da denizde bir feribotun devrilmesinin ardından kayıp 129 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkmen FM Uyd Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعي راديو تركمان FM. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. الزيدي وماكرون يرعيان توقيع 6 مذكرات تفاهم بين العراق وفرنسا في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية وتعزيز فرص الشباب والبحث والابتكار وتجهيز وبيع الغاز والتعاون في مجال الطيران المدني. الزيدي يبحث مع رئيس شركة توتال إنرجيا باتريك بوينيا المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة في العراق لا سيما في مجال الغاز. الزيدي يبحث مع رئيس بنك روتشيلد أدوارد دو روتشيلد سبل توسعة تعاون العراق مع المصارف الدولية والعالمية. محافظ كركوك محمد سمعنغا يشارك في اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الخاص بمناقشة الأراضي التي حددتها محافظة كركوك ضمن مبادرة رئيس الوزراء لتوزيع 1,000,000 قطعة أرض سكنية. وزارة التربية تعلن استعدادها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 مؤكدة أن أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب سيباشرون الدوام بالمدارس. وزارة الصحة تعلن تسجيل 114 إصابة ووفاتين جراء تسرب غاز الأمونيا في أحد معامل الأسمدة بمحافظة البصرة. وزير الصناعة والمعادن محمد نوري يوجه بتشكيل لجنة وزارية للوقوف على أسباب حادث تسرب غاز الأمونيا في البصرة. وزير الموارد المائية مثنى التميمي يوجه بتعزيز الخزين المائي والاستعداد للموسم الشتوي المقبل. مجلس القضاء يضبط تلاعب في بيع عقار عائد لدائرة عقارات الدولة بمساحة 400 دونم في الأنبار. جهاز الأمن الوطني يحبط عمليات تهريب كبرى للمشروبات الروحية والإطاحة بشبكاتها في عدة محافظات. السفارة العراقية بدمشق تعلن تحركات لإعادة العمل بالتأشيرات السياحية بين البلدين. وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن تأجيل اجتماع عمان جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة. ختاماً تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
1: Kağıda duvara, elime koluma

0: takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı yazabilir. Telefonda bağlantısı yapabilirsiniz, katılabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0770 131 34 61 numarasından bizlere ulaşabiliyorsunuz değerli arkadaşlar ve Facebook sayfasından da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hemen sözü fazla uzatmayalım. Süremiz çünkü yetmiyor bize. O kadar konulara giriyoruz ki konudan konu açılıyor. O yüzden de sözü fazla uzatmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bugünkü konumuz ne? Çok önemli biliyorsunuz. Eğitim yılı başlayacak. Sayılı günler kaldı. Bunu ele alacağız. Anne ve babaların rolü ne olacak yeni eğitim yılında? Güzel bir konu. Bence faydalanacaksınız değerli arkadaşlar. Özellikle anne babalar. Hoş geldiniz Yüksel Hanım.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Necesin? İyisin inşallah.
1: Allah'a şükür. İnşallah. Bugün, siz de iyisiniz.
0: Sağ olasın. Allah razı olsun. Bugün yine güzel bir konuyu ele alıpsan.
1: Doğru.
0: Faydalanacak özellikle de.
1: Tabii ki isteklerine göre. Yani dediğimiz ki biraz da. Biraz önce dediğimiz de yani sorular gelir benim için.
0: Bəli.
1: Ona göre yoksa da mesajlar ona göre programı hazırlarak.
0: Gerçekten güzel bir konu. Onlar çünkü neden
1: geçer.
0: Eğitim yılı başlayacaktı özellikle ilk okul öğrenciler için anne babalar yenge uşağılan ilk okula bırakacaklar. Eğitim yılı başlayacak. İlk uşağı da olabilir. Eğitim alacak olan uşağıydan zorluklar Doğru. çekecekti. Tabii ki de bilgileri yoktu ilk uşağını gönderen anne babalar. Çünkü ilk eğitimleri de özlerinin de uşağlarıyla birlikte zorluklar çekecekler. Bunu ele alacağız. Sizden de güzel bilgiler, tecrübeler de konuşacaksınız inşallah.
1: İnşallah.
0: Faydalanacak.
1: İnşallah. Buradan da dinleyicilerden, görenlerden sorularım bekleriz. Bir şeyleri var ise, bir fikirleri var ise hem özleri faydalansınlar hem biz faydalanalım.
0: İnşallah. Hemen ilk sorumuza başlayalım sevgili dinleyenlerimiz ve izleyenler. Bilsiniz ki Yüksel Hanım uşaqların psikolojikleri bozulu okula gedendeler. Bunu anne babalar necə engelleyebilirler? Uşaqlarını necə hazırlarlar bu psikolojik bakımından? Çünkü bir sefer uşaqlar okula gitmek istemez veya yığılar anne babasının hep yanında olmasını ister. Bu ilk okul öğrenciler ve diğerler de var tabii ki de.
1: Bu soruya başlamayandan önce biz tabii ki Türkmenyeli de olduğumuz için buradan seslenirim herkese, teşvik ederim çocuklarını Türkmen okullarına koysalar. O bizim kimliğimizdi, o bizim kültürümüzdi, o bizim mirasımızdı.
0: Ana dilimiz.
1: Ana dilimizdi. Bazı diğer yok, o bir dillere koyakın, onlardan faydalansınlar. Yoksa da başarmazlar Türkmençe okudukları zaman yanlış bir şekilde bunlar düşünürler. Biz ne şekil kültürümüze mekayet olalım, ne şekil dilimize mekayet olalım. Buradan herkese seslenirim. Türkmen okullarına koysalar daha güzel olur. Onların sorun yani sonuçların aldık çok öğrencileri görürük. Tıp fakültesinde evet. okullar, doktor çıkıplar, mühendis çıkıplar, başka mesleklerde yani başka konularda üst olublar. Neden biz çocuğumuzu koymayalım Türkmen okullarına? Çok okullar var Türkmençe'de. Orada o zaman sadece Türkmençe okumara. Din dersi var Arapçada, İngilizce var. Yani bunlar da var içinde yani. Hem Arapça okuru hem İngilizce okuru. Türkmençası da o zaman yani en büyük fırsatı alan Türkmençe dersleridir. Geride koymayalım milletimizi, çocuklarımıza destek olalım. Çocuklar bilmez yani seçsin hangi okula gelir. Ana baba burada destek olsunlar özlerine. Yani ne güzel, gururla ben diyeyim, benim çocuklarım Türkmen okullarında okuru. Yoksa da torunlarım, yoksa da kuzenlerim, yani bütün ailemiz Türkmen okulunda okuru. Yani fakirle bunu diyeceğim. İnşallah buradan yani seslenirim. Tereddütsüz düşünmezler, sonuçlar iyi çıkmaz. Bazı illerde sonuçlar

0: Biraz geride kaldı ama geldikçe daha iyiye
1: Yok,
0: gelirik.
1: daha da güzele
0: Daha
1: gider.
0: güzel olur. İnşallah
1: Özü okumakta
0: dinlerler.
1: tamam, Türkmenca mektebi bəs anne baban desteği olacak da uşaqları takip edip okusalar tabii ki de bir yere gelecekler. Her okulda, her dilde eğer anne baba uşağın han tembelini etmezse birinciden, tabii ki de o
0: Bir kez
1: tembel
0: zorluk
1: yıxılır, o
0: çeker
1: bineye
0: onda.
1: yıxılır. Eğer yapsalar zorluk çeker, ondan sonra uşaq öz özünden okur. İyi güzel puanlarda, derecelerde alırlar.
0: Bir de bazı sorular gelir deyir, ege anne olsun baba olsun biz bilmirik, biz okumamışıq Türkçe yani.
1: Bəli.
0: Nece bu öğrenciler yani çocuğumuzu nece öğretirken. Tamam ben de özleri denem. Kurslar var. Mektep içinde kurs açırlar yani başka
1: Yerlerde var, bir sürü
0: yerlerde
1: var.
0: var hatta bedava da okudular yani çok yerlerde kurslar açırlar bunu düşünme onun başkasından da destek alabilirler o anne babalar ki okuyabilmeler inan ki çocuklar anne babanın büyüklerin desteğine ihtiyaçlar var.
1: Her zaman ne
0: Buradan
1: kadar
0: herkesten yani herkesten dilerim, rica ederim. Türkmen okuluna koysalar.
1: İnşallah, eminim ki herkes
0: Dillerine
1: öz
0: nakayet olsalar. Kimlikleri de zaten kimlikleri de.
1: Bəli.
0: Bizim kanımızda yerir yani bu şey. Geri nakayet olağın.
1: Tabii ki
0: Mirasımıza
1: de
0: nakayet olağın.
1: mirasımıza, dilimize mekat olağın, uşaklarımıza eğitağın.
0: Kökümüz hiç olmasın. Kökümüze nakayet olağın.
1: Türkçe bölümünden bitiren öğrenciler ne kadar olsa bizim için o kadar baş üstkârlığı da fakir de dedi ki mesela tıp bitirip de avukatlık bitirip de bir sürü dallarda Türkçe bölümünden bitiren Türkmen
0: Yüksek yerlerde
1: öğrencilerimiz var.
0: görürüz. Doğrudur.
1: Yüksek lisansdan mesela magister olsun, obursa Türkiye'de bitirirler, gelirler, doktorluğu bitirirler, her dalda öğretmenin oğlular Türkçe bölümünde güzel bir şekilde, yani
0: Bundan bir 10 gün
1: ben
0: önce ilk okul 6. bitirenler, birincilikle çıkanları, 9'dan puan alanları, bunları Erzurum'a gönderdiler. Yani bu da bir güzel bir şeydi, bir
1: Teşvik etmekte
0: teşvikti yani
1: öğrenciler daha
0: öğrenciler için.
1: hoşlarını giderler.
0: Türkmenca okullarına kaydoldukları zaman ilk okul apardılar. Bir de şey ortaokulu kız olsun oğlan olsun herkes ayrı ayrı apardılar. Güzel bir şeydi. Güzel bir işlerdi. Neden olmasın? Çocuklarımız da bizim Türkmen Mektebi'nde okumasın.
1: İnşallah, tabii ki de eminim
0: İnşallah.
1: ki bütün anne babalar buradan seslenir. Öz dilimiz daha da iyi olacaktı. Siz destek olsanız düşünmeyin hiçbir zorluğu. Her engeli sizler anne babalar uşağınızı aştırabilirsiniz. Özünüz de aynı bir şekilde.
0: Yani
1: Türkmen
0: o
1: diline
0: zaman
1: bırakın.
0: Türkmen okuluna gidende daha fazla, daha güzel şekilde dersleri anlar yani. Öz dili de daha iyi
1: Zaten
0: anlar.
1: İndiler Yüksek Hanım uşaqlar daha küçükle, yani mektebe de gitme. Biz Türkçen çok iyi bilir. Hani televizyonu bakırlar, çizgi filmler
0: Çizgi
1: olsun.
0: filmlerde
1: Yani
0: doğru.
1: etrafımızdaki kısımlarımızın uşağı olsun. Türkçen daha iyi konuşurlar. İngilizcen de, Arapcan da bilirler. İşi hanım mesela dihandır her zaman. Telefon ellendirdi, iPad ellendirdi, baklaydı televizyondan,
0: Bunlardan
1: YouTube'dan baklar
0: öğrenirler.
1: şey öğrenirler yani. Daha
0: Doğru.
1: kolay gözler için, öğrenciler için.
0: Doğru.
1: Ama ki zorlukları dövüyor. İndi
0: İşte.
1: yani teknoloji ilerleyip de her şeyi öğrenirler maşallah.
0: Umarım buradan
1: İnşallah.
0: sesimizi dinlerler inşallah.
1: Eminim. Anne
0: Yani daha
1: babalar
0: güzel
1: uşaklarını
0: şekilde
1: Türkmen
0: okullarını
1: okullarına
0: verirler.
1: yazdıracaklar inşallah.
0: İnşallah.
1: Gelin psikolojik
0: Sorunuza.
1: konumuza, ha.
0: Doğru.
1: Nece bunu engelleyebilirlik uşaklardan psikolojik sorunları.
0: Tabii ki biz yani ilk başta okullar açılacaktı.
1: Bəli.
0: Buradan başarılar dileriz tüm öğrencilerimize. Öğretmenlere de diyoruz Allah yardımcımız
1: Amin.
0: olsun.
1: Çok zahmet özler için bunca telebenleri
0: Aynı zamanda
1: başarmak.
0: anaydan da babaya gene onlara da diyoruz Allah yardımcıları olsun. İnşallah güzel şekilde bu ilde geçer. Güzel sonuçlar elde ederler. Ege öğrenciler olsun. Ege öğretmenler olsun. İdarada aynen özleri de.
1: Bəli.
0: Elbet ki indi yani başlayacaktı. İçlerinde bir sıkıntı teki oldu bu. Bunca 3 ay bunlar tahtilde oynamak, işte bu elektronik cihazlar ellerinde girmek, çıkmak, yatmakları gece vakit olurdu. Gece vakit keflerine göre sabah kalkardılar. Bu indi bu dekşili. Burada anne babanın rolü ne oluyor? Hemen hemen birinci günden başlayalım biz bu şeyi. O azından bir fetre önce biz yatmağını geri ayarlayalım. Yani en
1: Ama
0: azından
1: başlamadan
0: saat
1: öyle
0: dokuzda
1: okular.
0: ister istemez başlamadan önce. Yani azından bir böyle 9-10'da yatmış olsun, hatta erte kalksın. O zaman yorgun gitmez okula. Psikolojik durumu güzel ola, yani fikri safta okumağına daha hakim ola. İster yani destek olsun. Ananın dediğimiz de ki ananın babanın desteğine çok ihtiyacı var bu zamanda. Sonra bir de hemen biz bir gün öncesi bu elektronik cihazları kesmeyeceğiz özne. Yavaş yavaş elbet ki kesağın. Hatta sıkılmasın. O da yani diğer özlerine günün içinde mesela bir saat veririk size. Əluzu alasız, çünki onda da bəzi zamanlar fayda var, bəzi konulara baxılır, yoxsa da çizgi filmlərinə baxırlar, bəzi yani doğrudan dərsdir. Bəzi də var, yox, yani olmaz o gibi çizgi filmlərə baxsılar. İşte burada dediğimiz de ki, bir de geri diyağın olumlu şekilde konuşağın okul açılacaktı. İşte ne güzel, arkadaşlarımızı görür, güzel güzel nezihetler edağın, yenge arkadaşlar dediği o teki olacaktı. Güzel şekilde birbirlerinizden konuşun, oynayın. Yani bu şekilde yok korku da gözlerine, bu çok yani yaramaz bir şeydi. Ben kalkım işte bitti, vakti kalmadı, dersi oku, yani korku da gözlerine. Psikolojik sorunlarını geri biz burada
1: çözelim. Peki Yüksel Hanım, bazı uşaklar o mektebe hiç istemle gelse okul. Okuladı eşitliklerini mesela hani diyarık kahraba tutur özlerini.
0: Aynen.
1: Niş yani sebep nedir?
0: Biz geri yani hemen oturmayağın kızağın canına yani kakak uğrak özüne el atak özüne.
1: Tabii ki
0: nişi gitmesen yani var edir. Bunlar da edirler bazı. Yok burada ilk başta oturak özüden sakin konuşak. Oğlum kızım neden sebebi nedir istemsen gidesen yani geri bilagın neden acaba ne sebebi var giden il neler oldu özüne yoksa yengiyse neyden korkur yani mesela arkadaşlarından zorbalık görüp de öğretmen bir şey deyip özüne yani savudu özünün okuldan biz geri bunları sonra özünden bunları bilagın yani eminim ki bir sebep var koyru korksun hürksün okuldan istemir gitsin. Eğer biz bu sebepleri bildiksek, çözdüksek, dediğimiz ki olumlu şekilde anlatsak özne, yani okul belədir, arkadaşlar belədir, birbirlerimize göre yardım edersiz, paylaşasız bir şey varsa, elinizde hatta yemek aparıbsalar, yani paylaşın birbirinizden olabilir var, getirmeyip diye. Yani bunlar biz güzel şekilde oturalım. Ne olduysa da diye özlerine, biz arka odayıq.
1: Yani gəlin bizə selamın, saxlamağın. Gəlin bizə
0: saxlamağın. Yoxsa okulda bir şey olduysa, yani biz yox isaq yanınızda, orada müdüreyden konuşabilirler, yoxsa da eğitim danışmanıdan konuşabilirler. Bir şekilde savdırıq, yani korkularını koyar, gözlerini teşvik edərik, geçsinler okula.
1: Özüme gibi böyle olsa anne baba yani arkadaş kimin olsa anlatsınlar iyini kötünü çünkü biz yani okula geldiler her şey oldu okul çevresinde de bazı şeyler oldu ona göre de bunu da aklıma siz konuşurken geldi çünkü il çok şeyler duyurup ona da dikkat etseler daha da iyi olacaktı.
0: Ama ne yazık ki bazı aileler var hele indirilen işte paylaşırlar. Görürük medyada o okul açılacaktı bilmirik ne dağın ne hazırlık görağın nece yapağın nece bunları okula yola salağın yani panik edirlər yani elbet ki çocuklar bunu eşiden de özleri daha fazla panik olurlar daha
1: de, tabii ki anne baba korksa uşaqlar da korkalı. Peki Yüksel Hanım o dakika bir şey dedi uşaqların uyku saatlerini dedik bu çok önemli bilsen ki normalde özellikle de Irak'ta uşaqlar çok gece yatarlar 3'te yatan 4'te yatan 2'de yatırlar çok da küçükler yani. Bu uyku saatini mesela yeni eğitime başlayan öğrenciler var küçükler. Daha önceden eğitimde de olanlar var 2. 3. sınıfta. Onların uyku saatlerini anne baba nece düzenle? Hani dedi 9'da yatsa ama bu bence bir kez zordu. Eğer 3'te 4'te yatan bir uşak için. Peki ne yapmaları lazım ki hatta erken yatsınlar? Hani bazı uyku şeyler o jelatinler diyelim ondan verenler de var. Veya kızarak uşağını yatırdanlar var. Ne etsinler ki hatta uşak alışsın.
0: Herkesi de yanlış bir şeydi. Dediğimiz ki sürekli iPad'di, Xbox'tu bunlar ellerindeydi. Yani özlerini hemen kapayıplar bu şeylere, irak oluplar hatta aileden, arkadaştan girmek çıkmaktan. Olmaz hemen ben o cihazları alım elinden. Yani onda daha beter ihbat olur, daha beter psikoloji sorunları yaşar. Yavaş yavaş vaxtın azaldırıq. Dediğimiz ki bir hafta, 2 hafta belə 10 gün önce başlarıq yavaş yavaş. Məsələn dışarıdaysalar erken gelseler ailece dışarıda adılar. Erken gelseler eve o vaxtı hemen kurslar filan vaxtı siz yatacaksınız. Yani televizyona kimin söndürsüler, kapatsılar özün, hatta ki hazırlıkların görsüler, yataklarına girsiler, hazırlansılar, yatsılar. Erte dediğimiz, erte yattığı zaman, elbette ki
1: Mali.
0: erte kalkar. Okul için hazırlığını, hazırlığı asan da ola.
1: Tabii
0: Erte
1: de yuxuya da
0: yatanlar,
1: toxu olur. Beyni daha da gelişir güzel bir şekilde.
0: Dersi daha güzel iyi anlar yani daha güzel istiab eder o okuduğu dersi bu çok önemlidir yani hatırlarım ben 6. son lisede yani okurken imtihan için
1: Mali.
0: bakalorya rahmetli babam diyerdi
1: Allah rahmet
0: erken
1: eylesin.
0: yat erken kalk yani o zamanlar mesela yazıydı damda herkes yatardı.
1: Mali.
0: Hele
1: Gün açılı.
0: güneş açıldı, güneke açıldı, açılmırı gelirdi, sakin sakin oyadırdı kızım ka okumak o kitabı da hemen yanımıza koymuşuq. Cevake de hoştu, serindi. Alırdık yani ertedenden okurduk. Doğrudan sebbah ertedenden okumak daha faydalıdır.
1: İşte ben de onu sorun diler yani beyin daha
0: Daha
1: seni alır o
0: tez,
1: dersi.
0: aynen. Çünkü erte de yatıptı. Fikri saf olupta. İşte bu ister dediğimizdeki ana babanın üstüne düşer. Destekleri çok önemlidir. Ha, burada diyende biz geri özleri de yani mesela bu cihazları çocuklara vermir. Yani yatmak vakti yanlarında olmara. O zaman dedik sürekli dedik ana baba örnekti çocuklara. Geri özleri de ellerinden atsılar. Yani olmaz özleri oturup da mobil ellerinde işliler onlara değiller yok yatın olmaz şey edersiz onu da düşünsüler
1: Bəli.
0: hatta ki bu
1: Tabii ki de o
0: şekilde
1: uşaqlar da anne
0: alıştılar
1: babaya bakalım. Çünkü bazen olup böyle mesela anne diyor yalla gidin yatın bas telefonu. E diyor ya sahada telefonu var.
0: yani
1: Sen işi
0: doğrudan
1: yatmışsın.
0: doğrudan bu şeyler
1: Ya,
0: çok
1: indiki
0: oldu
1: uşaqlar düz direkt hemen cevap verir. Sen diyende bu şey hemen düz cevabı verebilirler. O yüzden dedi o kimin anne baba da mesela o da kallarına nasıl uşaqlar gidip yatana kimin. Ondan sonra normal oturup televizyonlarını izleyebilirler. Telefonda da oynayabilirler. Güzel bir
0: Doğru.
1: şekilde.
0: İşte
1: Yüksel
0: özler
1: Hanım
0: ister örnek
1: peki
0: olsunlar.
1: hani dedik ya bu uşakların elektronik aletler de oldu budu. Peki uşaklar mesela yakın tatil süresince serbestsiydiler.
0: Doğru.
1: Yazda oynadılar keflerine göre. Peki eğitim sürecinde gene aynı uşakları serbest bıraksınlar. Böyle kalmaları sizce doğrudur yoksa neler yapmalı lazım? Mesela ben bazen görüyorum mektep vakti de uşaklar yazıya çıkıyor. Bazı anne babalar var. Bırakırlar. Mesela ben görüyorum onun için bunu da sormak isterim. Uşaklar normal okuldan gelirler ya da daha sonra akşam yazda top oynarlar. Soğuk kışta da bile yani soğuktu yani biz yavaş yavaş
0: Doğru
1: kışa
0: da,
1: da doğru da
0: doğru.
1: girdik. Ya da ellerinde telefondu, PlayStation dediğimizdi. Bir
0: Biz
1: sürü elektronik aletler.
0: diyende yani okul başladı. Yani diyemiyoruz sürekli. Hemen okuldan döndü. El uzun yakadı, yemeğin yedi hemen kitabı üstünden düşsün. Yok bunu diyemiyoruz. Yani ister istemez bir kez istirahat etsin. Bir kez otursun ailesiyle, otursun hareket etsin. Okulda ne oldu, ne olmadı.
1: Mali.
0: Yani oturmayan diyen özne yok illa ki okuyasan illa ki vaktini oynamaktan geçirtmeyesen yok ister oynasın ister istirahat etsin ister kendi çayında otursun ailece otursunlar bir arada muhabbet etsinler yani bunlar ister araya da olsun yani ister istirahat etsin İster mesela günde bir saat versinler özüne edebile mesela elektronik cihazlara baksın, yen oynasın. O da bir
1: yani
0: kez fikrini...
1: Yani okul sürecinde normaldi bakmaklar, oynamaklar.
0: Bir saat yani yok çok.
1: Uşaklar tokollar bir saat.
0: Bitti. İşte bu da yani gere böyle olsa.
1: Doğru, bazı uşak böyle alışıp da anne baba yani, hani geçense nesliler eline verilen nesli hadiler böyle diyende o yığlamaya başladılar yani öz özlerince diye yerden
0: işte
1: yere çaldılar.
0: İşte yavaş yavaş o ananın üstüne düşen görevde yavaş yavaş savuda bile özünü. Yani güzel şekilde konuşu, yani okul daha önemli de hemen yarım tatil gel, küçük tatil gel, o zaman iyi sırhatıva bakasan.
1: Ya da bence hafta içi diyor ki de hafta sonu verseler daha iyi diyor. Benim görüşüm budu yani.
0: Da
1: mesela cuma cumartesi günler tatilli birer saat.
0: Ben hiç yani desteklemem.
1: Ben
0: aslında
1: elimde olsa hiç yani vermezsin. Ben nerede eğer alışıpsa da haftada o iki günde birer
0: bir
1: saat.
0: Ama bir faydalı bir şey var ise edebilir şey etsin özün. Öz zaten yani desek özüne 5'ten 6'ya kimin edebilirsen elvi alasan bitti. Bütün terkizini verer saat 5'i bekler.
1: Doğru.
0: Hatta ki o cihazı elinde
1: ya da böyle de bilele mesela diyelim telefon isen ödevleri yapasan mesela imtihanlar olsa ezberlesen her şeyi ben sana telefonu veririm.
0: İşte bu da olabilir bir ceza taki yani hisseder özü için bunu da diyende o.
1: Yok mesela bir ödül eder. Olarak sele diye
0: ödül,
1: bir ödül
0: olsun ha, ister ödül yani yoksa da bu cihazlar.
1: Özü telefon özel için bir ödüldü bence Yüksel Hanım.
0: Büyük ödüldü de yani mesela bir dersin yaptı. Hatta bir şokolata verdiyse özne o ilkokulda olduysa yani keyfi geldi. Ödül çok önemlidir çocukça.
1: Ha tabii ki.
0: Çok önemlidir. İşte dediğimiz de ki yani ister istemez rahat yani ister hatta fikri yavaş yavaş yerine gelsin. He terkiz edip okumak. O bazen yani hatta biz büyük isek bir şeyi isterim ben araştırırım bir şeyi. O kadar yani araştırdım ha baktım durdu fikrim hissederim durdu. Onu atarım elimden. Karım bir başka bir şey, bir dolanan bir şeye bakarım, bir işe denem. Gelen bakarım, o diyorum bu ne test çözülürdü ya. Çok oturduğuma üstünde yani bu konuda zor oldu benim için. Okumak da aynen böyle. İster istirahat etsin.
1: Tabii ki de arada bir istirahat ister. Mesela haftada içersin bir gün şokları yazıyor, çıkar da bilele bir cevda geçsinler.
0: Parka geçsinler ister yani.
1: O da psikolojik düşüncelerini yani sıkıntılarını gider. Çünkü uşaklar hatta genç sadece uşaklar değil mesela ortaokul olsun, lisede olsun. Özellikle bakalör imtihanı için hazırlananlar. Onlar sürekli okular. Arada bir onlara da bir bela nece diyeğin mola verdirebilir. Çünkü mesela dedirik 6 sene mege okuyasan yazı çıkmak yoktu memne. Bir kaptan yazı çıkmasa ille mege okuyasa televizyon
0: vallahi
1: yoktu.
0: Bazı öğrenciler ne hususu usta tutuptu.
1: Doğru.
0: Yerine 24 saat kitabı. Yani o da kalı
1: uşağın yani onun gencin dekasını da
0: aynen böyle.
1: Yani de ki ise beyni tez dersi alırsa televizyonu da baksa yazıya da çıksa gelir hatta bir asker okumaz biz böyle göz atar iyi puan alır.
0: Doğru.
1: Bu arada yok ne kadar öğretmen de özel öğretmen de tutsa o için okutsa da özünü başarmır yani. O il yerinde kalıyor da iyi bir puan getirmir.
0: İşte o da o çocuğun fikrine kalır yani zihnine işte. Kalır.
1: Ne bir de ailenin, anne babanın desteği, okumağı.
0: Olabilir, sıkılır özün yani olmaz da dediğimiz ki sürekli desin oku. Niş kalkıpsa, niş çıktı o da ona, niş okumasa. Yani bu sürekli demek özüne yani çok baskı altında oğlu. Doğrudan yani sıkılı yer ne olursa olsun aramaz daha okuma.
1: Ben, buradan da anne babalara da seslenirim. Ben, mesela bazı var baba dedi anne de okul bitirmeyipti. Diploması yoktu ya da tayin döküller memle. Uşaklarına bakırım yani bazı var yok çok deseydir ben bitirmedim. Bir yer içmem tayin olmadım serbest meslekte işlem.
0: Daha
1: yani imkaniyet olarak. Sıkıntı çekerim ya uşağım yani havle eder.
0: Ben görmediğim koy özü görsün.
1: Bazılarda yok bakırım destek olmuyorlar. Diler yani ne olsun işte işler serbe parasını i̇şte her ona... kazanır. Mesela erkek uşağıysa diğer erkek yani bir gün ne işlese parasını kazanır.
0: Ama bu yani diploma da şahada da bir silahtı.
1: Tabii ki.
0: Onun elinde yani ister istemez o şahada olsun elinde. Yani bitirdiği zaman bir yerde çalışırsa da yani herhalde olursa da şahadasıyla çalışmıyor ama sorduklarını zaman ne bitiripsen bu şahadan var. Yani güvenerek bunu diyecektim.
1: Tabii ki mesela tayin olması işlemiş ama diğer diplomam var. Mesela kız uşaklarında da ne diye yani bir gün ya lavu arar kişisi besler özünü. Öz, i̇şte yani o da yanlış. Bence her insanın öz maaşı olsa daha yani, da iyi olur.
0: Bir erkek evladı olduğu zaman bir kızı mesela istere birinci sual sorduları nedir? Ne bitiripti? Ne şahadası var? Bunu sorarlar. Bu şahada koy elude olsa ondan sonra sele atama yoktu, bilmem ne yoktu. Çok yerler var.
1: Atama yoktu ama diğer yerlerde de çalışabilirler.
0: Çalışabilir. Halaldan para kazanırsa o da oğlu.
1: Özel şirketler var, yerler var, mağazalar var. Bir sürü yerler var iş yani imkanları. Özellikle mektep bitirene İngilizce suarıysa bilgisayardan, teknolojiden anlayan gençler
0: çok,
1: için.
0: Çok yani meceller var. Edebilir çalışsın orada. Dediğimizde ki yani okul çok önemlidir. Diploma, şahada çok önemlidir. Bunu dinlesinler burada öğrencilerimiz de ana babalar da yani destek tabii olsalar. De. Destekleri çok önemlidir.
1: Buradan da Facebook sayfamızdan yorum gelipti. Nazlı Terzibaşı günaydın. Terzibaşı'nın tüm ailesi ve tüm Türkmen radyosuna selamlar. Ağzınıza sağlık Güzel Hanım. Buradan selamlar diye yazıptı. Selamlar diyen Nazlı arkadaşımıza.
0: Sağ olsun Nazlı.
1: Sürekli yani canlı yayın programlarımıza da takip eder, yorumlarında yazar. Sağ olsun, teşekkür ederim özüne. Tabii ki de Yaşamın İçinden programımız tüm hızıyla devam ediyor. Yüksel Hanım'la birlikte aile danışmanımız. Peki Yüksel Hanım, bir diğer sorumuzu da hem sorarım, iki sorunu bir arada sorarım. Çünkü hani süremiz kısıtlıydı ya. Tamam. Diyelim peki anne babalar ne yapmaları lazımdı uşaklarını teşvik etmek için mektebe gitmek ve mektep okul malzemelerinin hazırlıklarını ha zamandan yapsınlar. Çünkü hani bazıları ilktir ya ilk uşakları da mektebe o telaşla bilmeler ne alsınlar. Neyse nece okul için hazırlık görsünler. Bunlar nece yapsınlar? Bir anne bir babaanne olarak.
0: Dediğimiz de ki yani bir azından bir 10 gün önce yani o sevinciyi yaşatırsınlar o öğrencilere. Bir de bilsinler yavaş yavaş yani okul zamanı gelecekti. Israhatlarından bir kez azaltsılar yani. İlk başta biz dedik sık hazırlık. İlk başta biz bunu nefsiyen geri hazırlayıq o çocukları. Dediğimiz de ki konuşaq olumlu şekil özüyden okul belədi, okul güzeldi, arkadaşlar var. Bunlar çok önemli de. Ondan başka yani biz olabilir bazen çantası yırtılıp bir şey olubdu yani bir il içinde her şey olu yani o çantaya eski olubdu küçük olubdu dersleri çok olub kitaplara biz hazırlığımız ne şekilde görürük çanta almak defter kalem silgi bunları geri hazırlayan dediğimiz ki iki hafta 10 gün önce bunu sada ana baba yalğızına etmez. Çocuklar da özlerinden aparırlar. Onların rayı olsun. Yani desler naksını görsetsinler. Siz beğenin.
1: Hani kutudu yana. Mesela defterin kablığı da renkleri de uşaklar seçerler.
0: Bir de bazı defterler var yani bazı resimler var. İyi, güzel resimler dagi, iyi resim dagi. Yani bazı var kötü resimler var içinde. Böyle korkutmak şahsiyelerin resmi bilmem ne. Bana yani mühavale etsinler İraq olsunlar ana babalar.
1: Zaten şu uşaklar çok sevmezler. İndi daha çok mesela oyuncaklıdı. Mesela çizgi var. Filmler karakterlerinden olanları uşaklar daha fazla
0: ama
1: seçirler.
0: Ama işte erkekler de var yani erkek çocuklarımız var. İsterler taklit etsinler böyle şeyi. Ben. İşte orada ana baba yani anlatsınlar
1: özlerine. Peki Yüksel Hanım abartılı okul malzemeleri almak sizce doğrudur?
0: Hiç de bile.
1: Çünkü bazen diyorum yani. Her şeyden daha fazla uşağın istiri hepsinden alırlar.
0: İşte bu yanlış bir şeydi. Yani bir iki silgisi olsun, bir iki kalem kahtidani olsun, kalem olsun.
1: Biri ev için koysun, biri mektep için.
0: Yani hatta özüden de kaldırdıysa olabilir düştü özünden itti, kırıldı. O silgiye ki kadyo kitegi olduysa da özüden müşkil ederdi. Ama gelsin çok alsın. Neden yani sebep neden?
1: Bence kıymetini çünkü de bilmez eşyasını.
0: Bu en önemli cevaptı. Çünkü bazı öğrencilerimiz var ne yazık ki edebilmeler yani ne çanta alsalar ne kalem doğru defter var. Alsalar. Yani buradan herkese seslenirim. Buradan diyorum. Eğer var ise öğrenci Bazı yetimler var, bazı yani imkaniyetleri yoktu asla. Xeyirsevən insanlara səslənirəm, varlı insanlara, məsələn, sivil toplum örgütlərini burada edə bilirlər, bir həmlə etsilər, o öğrenciler için çanta alsınlar, kalem defter alsınlar, yani destek olsunlar özlərinə. Bu çok önemlidir yani.
1: Kıyafet,
0: kıyafet de aynı.
1: Gömlek olsun.
0: Bunlar hepsi yani bir dəqiqin imkaniyyəsi yok isə bir kömək paradı. Yani her kişinin desteği olduysa birbirine, onun için yani bir ağır yük
1: kalır. Gerçekten de masraf. Mesela bir uşağa 150 bine yakın sarf etsin. Düşün bir ailenin 3-4 uşağı var. Tələbədir mesela, öğrencidir. Necə sarf edecek, necə gətirə biləcək? O yüzden maaşı da çok kısıtlıdır.
0: Hazır olarken bir mesaj geldi benim için. Dedi bir yani program için geleceğim programa hazırlanırdım. Bir aile var ki çocuğu var. İmkaniyetleri sıfırdı. Kim yardım eder özne? Kim eder edebilir? Bunun için kıyafet alsın, bu uşaqlar için çanta alsın, defter kalem alsın. Yani elbet ki yani biz de paylaşırız bu şeyi. Ben edebilirsem, sen edebilirse, o birisi edebilirse yani hemen yardım ele insan ister istemez uzatsın. O bir soru neydi dedi o? İki sorunu bir etti o. Korkmak.
1: Şey yani uşaqlardan tarafı biz sorduk dedik. Hem okul malzemeleri dedik de peki anne babalar necə teşvik etsin uşaqlarını okuldan tarafa? Bu da çok önemli.
0: Dediğimiz de ki yani ister istemez anlatsınlar olumlu şekilde. Yani işte bu güzel dersleri alırsınız. Güzel arkadaşlar, yenge arkadaşlar ol sizin için. Eşyanızı paylaşın, yemeğinizi paylaşın birbirinizden. Yani bu gibi şeyleri korkutmazlar özüne.
1: Yardımlaşmak korkutmasın. Asabi olmasınlar dediğimiz gibi. Şiddet göstermesinler.
0: Aynen. Zorbalık ne özleri yapsınlar, ne geldiyse zorbalık gördüyse okulda hemen gelin bize selamın yoksa da orada yani idareye haber verin, yani eğitim danışmanlığıyla konuşun. Yani bunları göre ister istemez bir sürekli konuşalım.
1: Peki Yüksel Hanım, bir diğer soruda beslenme konusunda ele alalım uşaqların. Çünkü bu hem gelişiminde hem de okuldaki mesela diyelim beyin gelişimi için beslenmeleri zararlı. Yiyecekler var, zararsızlar var. Sizce necə uşaq bir anne baba uşağını besləməlidir, hazırlamalıdır gələcək üçün, dərslər üçün?
0: İlk başta qaxar qaxmaz işte hazırlığın görərkən hemen kahvaltısını yapsın. Bu çok önemlidir.
1: Yani kahvaltı.
0: Sabah kahvaltısı çok önemlidir. Ona çok gerek önem verilsin. Bir de özü için yani yemeğin hazır etsiler. Hatta özgüden aparsın çünkü orada teneffüs zamanı olur, onu da çıkartsın yesin. Çünkü yemediyse fikir almaz, zihni durar yani.
1: Beslenme çantaları var, anne babalar alabilirsiniz.
0: Zaten hepsi in çocuklarım var, çantalarıyla beslenme çantaları da var. İster yani faydalı şeyler koysalar içine. Bir de bu gazlı şey içecekten, yoksa da şirin içecekten irak olsalar, bunlar da zararlıdır. İster istemez koymazlar özleri için. Cibisti, yani fast food, bu yani...
1: Onu hepsi uşaqlar mektebe aparlar üzerinden. Orada mesela kantinden de alırlar.
0: İşte... O da para yanlış verirler. Bir şeydi. Geri okul bunu yani yasak etsin. Bildiğimce eğitim dairesi yani bunu yasak edirdi. Mesela cibis olmasın, kapalı bisküvit olsun satandalar. Yani açık bir şeyler satmazlar.
1: Yani geçen yıl var idi kantinlerde lafı satırdılar. Açık mesela hazırladılar tost olsun diye. Daha hani bilmiyorum bu.
0: İşte bu yanlış bir şeydi. Yani o okullar geri yani bunu bilseler... Bir eğitim dairesinden ekip bir şeyler çıkıptı, bir yazılı bir şeyler çıkıptı. Nahsı yasaktı, nahsı
1: oğla. Yasaklar, kurallar başlar.
0: İşte bu olmaz yani çocuklar onu kullansınlar. Yemeklerini, su içmeklerini gere özleriden su aparsınlar, sudan kesilmezler. İşte bilsin bir de ki su az içtiysen ne yani çok hastalıklar sahibi ola.
1: İyi diyor su çok önemli. Mesela ben de az su içirim. Ben çok su içmem lazımdı. Çünkü hem cildimiz için hem vücut için mesela diyor, kliyelerimiz için olsun, hepsi için çok önemli su.
0: Vallahi ilaç aldığım zaman içerim su. Almadımsa yanıma gelmez su.
1: Aynı
0: İşte
1: şekilde.
0: Yanlış bir şeydi.
1: Bütün hastalıkları yol açır su. Su gerçekten çok önemli, özellikle uşaklar için. Bir de uşaklar için ne önemli Yüksel Hanım? Süt, peynir. Bazı uşaklar yemediği
0: işte
1: için boylar da uzamır. Çünkü bu bizim aile içerisinde olupdu. Boy erkek çocuğuydu. Boy uzun olmurdu. Okula şey doktora parandalar uzun pardon. Doktor dedi beyaz bir şey yemez. Ne süt içer, ne yoğurt, ne peynir, ne yumurta. Bez şireni yerdi. Daha dedi bunlar mega engelliyetsiz. Peynirdi, yumurtadı, süttü. Gece yatmadan evvel süt, sabah kalkanda süt içsin, portakal suyu. Hatta boyu çıksın. Gerçekten bunlar alandan sonra boyu yavaş yavaş uzamaya başladı. Daha sağlıklı oldu. Beyin gelişimi de daha başka bir şey değişildi çünkü. Bunlar çok önemliydi. Bazı ailelerde var, yemirler mesela. Diri oğlu uşağımı yemir, seyomur.
0: İşte diyende kahvaltı, sabah kahvaltısı çok önemliydi. Bunlar geri olsun yani sofrada. İster istemez yani olsun.
1: Süt,
0: kalsiyum var,
1: sütü,
0: içinde
1: yok,
0: şey var.
1: Yumurtadı, kaynanmış yumurtadı. Bunlar çok önemliydi beslemede. Bir de hani yağın çerezetlerden badem olsun, ceviz olsun, koz dediğimiz bu beyin için çok önemliydi.
0: Koz yani hepsinden önemliydi beyin için. Ama
1: zaten şekli
0: var.
1: de beyni de benzeri.
0: Aynen. Var bazı çocuklar yani hiçbir şey özne yemez. Torunum tek, Orkun tek. Ne öyle özne yemezse diğer
1: Yüksel Hanım, acaba bu
0: çikolat,
1: neden geldi?
0: Şeker, işte bu tatlı şeyleri ver özne yer ama ne diyesem pilav duru bilmem ne yani bu ilk günden de buna ögradırık olmara biz ne diyoruz doktor bir yani iştah açısı yasın diyor kilosu tamamdı olmaz yani bu da bu
1: özü
0: da
1: yemiş çünkü alışta bu cuburlara diyorlar.
0: İşte bu biz
1: Çipsiler
0: de ondan
1: şeyler.
0: Kesmişiz özünü istemir
1: Şimdi
0: koyarak.
1: yemek yeri başlayıp.
0: Bilir buzdolabın açır diye filan yerde çikolata var oradan verin. Dondurma gidagın dondurma alın memçi yani yengeç de değil açırı. Bu yanlış bir şey diyor. Biz de işte kesmişik böyle şeyden özün. İnşallah
1: İşte çok
0: yavaş
1: ailelerde görüyorum mesela uşağın peynir sevmez mesela yağın yemeklerde kullandığımız soğan olsun, samırsa olsun bunların gerçekten faydaları var. Sevgili anne babalar, uşaklar diri yemirler. Bazen hani baba ya da yemir evde, uşak da yemir. Anneye bakır,
0: Onlara
1: o yüzden.
0: bakır, doğru
1: Diriler
0: desem.
1: yok öz dedim yok. Ekid yani siz ya etmeyipsiz. Uşağı ya da bir uz sevmadığı için uşak. Çünkü bunların hepsinin gerçekten
0: Yani
1: faydası var.
0: Ögünde dediği zaman ben filan şeyi sevmiyorum özünden büyük. Hemen beyninde yani tabi oğluna o insanın.
1: Mal.
0: İster istemez yani. Geri onun
1: Anne
0: ögünde
1: babaya bakar.
0: demezsin. Ana
1: Mesela
0: babaya
1: ben
0: bakar.
1: Rahmetli babam çay içmezdi. Ben de çay sevmem.
0: İşte ona
1: İçmem
0: bakırsan.
1: yani.
0: Doğru.
1: Yani burada
0: Allah
1: mesela olsa
0: affetsin.
1: ay değildi bir mesela ya da arkadaşımın havasına diye yani içtiği zaman bir çay içerim. O da ya da rengim sadeyim ne yedim bir
0: Yani
1: çay
0: evde
1: iç.
0: hiç çay
1: Çay açsam
0: içmezsen.
1: biz misafir olup gelende çayımız olur. Çay hiç etmem. O yüzden yani bak anne babaya baktığımızda mesela babama ben baktım. Babam hiç ağzına koymaz. Ben gene bir kez içerim. Babam tadını bile bakmamıştı yani sevmezdi.
0: Bir de Ege geldiyse bir yani çocuk yemek yemire. Buradan bir şey ekleyeyim belki de faydalanırlar.
1: Tabii ki.
0: Yani şorba teki bir şey etsiler, içine havuç koysalar, içine soğan koysalar, içine yani kabak koysalar, her şey koysalar. Yani mercimek koysalar,
1: Yani.
0: tarhana koysalar. Bunlar hepsinin birbiri
1: Tavuk
0: de
1: kaynadı
0: olar,
1: aynı.
0: olar hepsinin yani fayda. Yani et istemir yesin, blendere hepsini vursun, veren de o
1: Ben
0: hissetmez.
1: etmişim çok lezzetli olur.
0: İşte onu da hissetmez bütün
1: Bir diş
0: şeyin ala.
1: sarımsak da koysan onun da faydası da olsa güzel olur.
0: Olur.
1: Ben hepsi yemekte kullandım yani sevgili dinleyiciler.
0: Samırsağın faydası çoktu.
1: Ben yani her yemekte kullanım. Hemen hemen yani. Hatta biz bir diş sarımsak olsa bile yemekte
0: Tadı
1: kullanım.
0: veren.
1: Sevmeyenler mesela bu baskıya gelirler bize. Gelir filan koyma diyelim tamam bir gün sarımsak da koydum, soğan da koydum. Makarna etmiştim de
0: He.
1: aklıma geldi. Uşaklar yemirdiler. Blenderden geçirdim güzel bir şekilde. Makarnanı da ettim yedi böyle güzel iki kap da yedi maşallah.
0: Hissetmedi işte.
1: Dedim Mehmet dadı var idi. Yo abla alu var olsun dedim. Hepsi var idi oğlum içinde. Dedi abla hissetmem dedim afiyet olsun. Yani yedirttim özne güzel bir şekilde
0: İşte
1: tat katarak böyle güzel.
0: yani bir şey sen yedir desen özne blender'a vursa bilmez ne var içinde.
1: Öz anne
0: ne
1: babaya
0: yoktu.
1: Kalktı. Özellikle anne eğer isterse uşağını bir şey alıştırsın. Alıştırırız özü eğer mesajını koyduysa uz. Bazı anne babalar buradan seslendim görürüm çünkü. Vallahi yemir ne yedim özüne. Yani lahe de bilmirim özü yemir. Siyemir. Siyemir diyor ki ayrı bir tarikayden uşağı yedirebilsen o faydalı ama. Çünkü hem boyu için, cismi için samırsak soğan da mesela kötü hastalıklardan korur bizleri. Samırsak diyen etmez kanser olsun bir diğer hastalıklardan engelli.
0: Yani büyüklere faydası var ise elbette ki
1: tabii de
0: çocuklara
1: uşaklara
0: da
1: elinden yese
0: faydası var.
1: yani vücutları faydalı görer. Neyse bu beslenme ağı çünkü süremiz kısıtlı diye bir sorumsa o da çok önemliydi. Yüksel Hanım tabii ki de bunların hepsini hazırlayıptı. Ben sorum özünden ki size bilgini versin. Özellikle Yüksel Hanım anne babaların eğitim sürecinde uşaklarını mesela diyelim evdeki ödevler olsun, okuldaki seviyeler olsun, üslupları, davranışları olsun, evdeki olsun, okul çevresinde, mesela diyelim dışarıda olan bunları nece gözetleyebilirler ve nece uşaklarına yardımcı olabilirler, yol göstersinler.
0: Bu soru da çok geldi bana.
1: Ben onun için dedim, onun için yazdım özünü, hatta sorum özünü.
0: Bilirsen necə yani ister istemez olmaz rakip olasan üstüne baş üstünde durasan onu ele bunu ele yani bu yanlış bir şeydi. Yani sadece bir kitabın alıp elini okuru yoksa okumuru. Var bazı ne eder kitabın kablığın dəkişi yani başka kitap koyar o kablığa. Yani anne baba gördüğü zaman özüne ait şey okur dersini. İster istemez burada yani kontekte olsun şeyden okuldan. Acaba müstevası ne cahit benim oğlumun yoksa da kızımın. Yani başarı dersleri oturmasın illa ki beklesin özünden desin özüne illa mem için yüksek puan getiresin. O zaman korkar yani bilmez niyetsin belki de kopyaya maruz kalır yani kopya eder hatta ki üstek puan getirse. Yok yani bu yanlış bir şeydi. Desin özüne ben isterim sen okuyasan anlayasan okuduğu şeyi gelecekte faydalansan bu bilgilerden okuduğu bilgilerden elbette ki bir şekilde konuşuyor özüden yani mehcup kalı o evlat ister güzel puan getirsin annesi için yani babası için
1: kanaat
0: yani bu şekilde aynen
1: hakan.
0: Böyle yani bu şekilde gereği sürekli özüden olsun bir sıkıntı var bir şey istesem benden ne şekilde yardımcı olun sana yani bu şekilde özüden olsun onda yani edebili bilsin neyi var neyi yoktu ne sorunları var özüden çözer bir yerde çözerler özden.
1: İnşallah de bir sefer gidip okuldan sorsalar evde de dedi o kimin ödevlerini takip etse ya bakım ne ders alıpsam nelerdi hatta ya birlikte yapalım ya da yapsa ya bakım tamam doğrudu hatta bilse takip etse uşaq da mesela diyor, yalan da demez ödevlerini de yapar bakar nene baba doğru. Takip edir çünkü daha edebilmez yok ben yalla davet etmirəm hardan bilirler.
0: Bir de ege baktıksa mesela okuldan hürküptü geri onu bakalım yani mürakabe edin takip edin acaba neden hürküptü neden istemir geçsin okula bu da gene bir vazifesidir oturasan dediğimiz ki başta yani alasan veresen özüden niçin istemsen bir sorunu var bir şiddete maruz kalıpsan
1: zorbalığa
0: maruz kalıpsan mesela öğretmenden bir söz eşitipsen yani istemsen gidesen bunlar hepsini geri takip etsin.
1: Bak işte haberdar olsun inşallah hem eğitimden tarafından
0: davranış. Bir de ondan başka arkadaşlarını geri bilsin. Kimdi? Aileleri kimdi? Acaba iyiydi yani kötüydü der gibi arkadaşı bu kahır özüden oturup bilsin kimin evladı da yani bunlar geri ana baba bilsin yani benim oğlum birisiyden arkadaştı geri bilin bu nedir ahlakı nedir yani
1: tabii
0: bizim ahlakımıza
1: lazım.
0: Uyar ailemize uyar ailelere yani bu gibi
1: hatta
0: şeyler çok önemli
1: hatta sınıfta kimiden oturur onu demek
0: işte
1: bilsin
0: işte on diyorum yani arkadaş
1: sadece mesela
0: da,
1: arkadaşlık etti oynadığı da mesela
0: yok yok
1: yanında
0: yani
1: oturduğu
0: okuldaki
1: da.
0: Bunlar çok önemli de.
1: Çünkü bazen mesela uşağı bir televizyon oturur arkadaştan. Derste onlar yanamazlık edilir, konuşurlar. Derse dikkat etmeler. Bu kız da olabilir, oğlan da olabilir. Bu bizim başımızdan da geçiyor. Benim de kız kardeşimde bir arkadaş var idi. Geçenlerde O ders ilinde o çok konuşardı Özidem. Dersi takip etmir, seviyesi düşürdü. Öğretmenle konuştum dedi. Bu arka dedim o zaman ayrı niyelerini. Sık arkada dedim ya istemiyorum. Başka bölümü atın. İki sınıf var idi. Aynı. Dedim diğer sınıfa atın özünü. Uzaklaştı. Yani indi öğretmen mektupleşerim. Geçen sefer dedi diyor her şeyi güzel olup.
0: İşte bunlar
1: Normallaşmış arkadaş dergiştirdi
0: gene
1: özünü.
0: yani aile takip etsin. Bunlar çok önemlidir. Takip
1: Koy
0: eden
1: en
0: dedi
1: yakın
0: kızım ya.
1: arkadaşı olsa bile bilsiz ki faydası yoktu yani. Bu dersine de her şey etkileri uzaklaştırsa normaldi. Kaydı üzülebilelememle. Teneffüste birleşebilele sohbeti. Ama derste koy her biri başka sınıflarda
0: Daha iyi
1: başka
0: olur.
1: sıralarda otursunlar daha
0: Birbirlerini
1: güzeldi.
0: harik eder yani hatta derse de önem vermez. Dersi
1: Ondan sonra
0: dinlemez.
1: ayırdıktan sonra yeni yıl, ondan 2 yıl önceydi bu. Gelecek ders ilinde dersler gerçekten iyi oldu. Çünkü neden? Çünkü o kızdan daha oturmurdu, konuşmurdu. Öğretmen güzel bir şekilde bunda daha güzel mutlu oldu. Dedim Öz dedi he abla tamam sen.
0: Biz
1: Öz de anladı.
0: diyende yaşamın içinden bu yani misalları veririk.
1: Hepsi yaşadığımızda
0: Yaşadığımız
1: gördüklerimizdi.
0: şeyler yani biz de başımızdan geçtiği şeyleri burada sayırız. O da
1: Böyle.
0: yaşamın içinde bir şeydi.
1: Güzel bir şekilde. Yüksel Hanım son olarak ne demek var buradan anne babalara, öğrencisi olan anne babalar için veya gelecekte
0: İlk
1: olanlar için?
0: başta dediğimizde ki nece program başladık. Bir de buna diyorum yani ailelerimize, Türkmen ailelerini teşvik ederim. Türkmen okullara çocuklarını kaydetsinler. Başarılı şekilde sonuçlar alırlar. Hiç korkuları olmasın.
1: Mali.
0: Güzel yerlerde olurlar inşallah. Ondan başka anneye de babaya da diyorum destek olsunlar. Sürekli çocuklarına ki öğrenci olsun olmasın destek olsunlar özüne. Bir sorunları var ise sürekli yanlarında olsunlar, o sorunları çözsünler. Vurmak, çalmaktan olmaz yani.
1: Yok daha
0: Eğitim
1: fazla
0: vermek iyi
1: inatlaşırlar.
0: şeydeki. Sabırdan her şey ola. Okulu da sürekli olumlu şekilde anlatsınlar. Yani bu yenge kayıt olan
1: Mal.
0: öğrencilerimiz olumlu şekilde anlatsınlar, korkutmasınlar özlerini. Özgüven hatta olsun özlerinde. Kucaklarını açsınlar samimi şekilde. Şefkat şekilde anne kucağını açsın çocukları için. Sürekli
1: İnşallah.
0: özleriyle olsun. Herkese başarılar dileriz. Öğrencilerimize de, ana babaya da, okulda çalışanlara da.
1: Çok sağ olun. Teşekkür
0: Size sağ
1: ederim
0: olun.
1: Yüksel
0: Ben
1: Hanım.
0: teşekkür ederim.
1: Evet sevgili dinleyenlerimiz ve Facebook sayfasından bizi izleyen, takip eden değerli dostlarımız yaşamın içinden programımızın sonuna geldik. Eğitim hakkında konuştuk. Özellikle anne babaların ne yapmaları gerektiğini, eğitim nasıl hazırlamalarının gerektiğini ve Türkmen okullarına yazdırmaların ne kadar faydalı olabileceğini anlattık size için Güzel Hanım'la birlikte. İnşallah faydalananlar sizlerin olmuştur diye umuyoruz. Gelecek hafta yine aynı saatte adreste Türkmen Efendi Yaşamın İçinden programında buluşunca dek kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Nezara Mehdi ile Parlamento Başkanı Heybet Elbusi, kurumsal çalışmalarda bütünleşmenin güçlendirilmesi için işbirliğinin önemini vurguladı. Başbakan Ali Falih Zeydi, Irak'ın Fransa'yı kalıcı dostluk çerçevesinde güvenilir bir ortak ve stratejik ortaklara duyulan ihtiyaç kapsamında önemli bir partner olarak gördüğünü belirtti. Hükümet sözcüsü Haydar Abudi, Fransa ile imzalanan 6 mutabakat zaptının Irak hükümetinin ikili işbirliğini farklı alanlarda güçlendirme politikasını yansıttığını belirtti. Parlamento 1. Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan Edüleymi, eğitim sektörüyle ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi ve güncellenmesine önem verdiklerini belirtti. Dürüstlük Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Ellami, Irak'ın yolsuzlukla mücadele ve aranan kişilerin takibi çabalarına Interpol desteğinin artırılması çağrısında bulundu. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ın Şemaiye bölgesinde patlama meydana geldiği yönündeki haberleri yalanladı. Kerbela Polis Müdürlüğü, kentteki cinayet olayına ilişkin iki zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih, Türkiye'nin ay yüzeyine indirilmesi planlanan uzay aracının üretimini tamamladığını açıkladı. Moritanya Dışişleri Bakanlığı, diplomatik teamül ve geleneklere bağdaşmayan bazı davranış ve faaliyetler nedeniyle İran'ın Nakşot Büyükelçisini çağırarak protesto etti. Yemen hükümet güçleri, hava saldırıları eşliğinde Taiz'in batısında yeni bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran'ın şartları karşılanmadan Washington'la müzakere yapmayacağını belirtti. İran devrim muhafızları, Algaya adlı dev petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasaklı bölgeden geçmeye çalışırken mayına çarpması sonucu patladığını açıkladı. Amerika ordusu, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin İran tarafından hedef alındığını öne sürdü. Körfez'deki üretim bölgelerinden doğalgaz akışında yaşanan aksaklıklar nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları sert şekilde yükseldi. Amerika Hazine Bakanlığı, Rus VTB Bankası'na İran'la bağlantılı yaptırım uyguladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الجمهورية نزار أميدي ورئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكدان أهمية التعاون لتعزيز التكامل في العمل المؤسسي. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن العراق ينظر إلى فرنسا

kıstavuz kimsen, ne güzel bezensen. Giripsen al kömlegin, örtüpsen ağifegin. Giripsen al kömlegin, örtüpsen ağifegin. Ey kıstavuz kimsen.

aşıkam ay üzüne, elini yay üzüne, aşıkam ay üzüne.

Evet değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için ve bütün değerli aziz dinleyicilerimiz için. Programımız başladı ve sizlerle devam edecektir eğer istirseniz. Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Yayınımız Kerkük'tendir. Dilerseniz gidelim hemen birinci nostalji şarkımız dinleyelim. Erol Efkin'in sesinden olacaktır. Buradan şarkının adı ne olacaktır değerli dinleyicilerimiz? Hemen bakalım şarkının adı Söyle Canım şarkısını. 1980'de çıkan bir şarkıydı. Dilerseniz gidelim. Hareketli güzel bir şarkı değerli dinleyicilerimiz. Hep beraber dinleyelim. Bu şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız bir daha.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen Afam Uydu Radyosu ve şimdi de ikinci şarkımızı dinleyeceğiz. Özel Demir Erdoğan sesiyle olacak değerli dinleyicilerimiz. İkinci Bahar şarkısı hangi yıllarda çıkmış? 1987'de çıkmış değerli dostlarımıza diyelim. Dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Ve değerli dinleyicilerimiz bir daha hayırlı akşamlar. Ve şimdi de İlhan Erim'in sesiyle işte Hayat şarkısını dinleyeceğiz. Hangi yıllarda çıkmış? 1977'de çıkmış değerli dostlarımız. Dilerseniz hemen gidelim. Güzel şarkımız dinleyelim. Mutlu anlar.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve şimdi de Ajda Pekkan sesinden Bir Günah Gibi şarkısını dinleyeceğiz. 1983'te çıkan bir şarkıdı. Evet değerli dostlarımız, radyomuzun sesini verin. Bu şarkı sizler için geldi.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve şimdi de Feride Özbeyan sesiyle Büklüm Büklüm şarkısını dinleyeceğiz. 1980'de çıkan bir şarkıydı ve değerli aziz dinleyicilerimiz eriştirseniz Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz ve şu anda biz Nostalji Kuşağı programındayız. İyi vaxtlar dileriz.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız sizlerle devam eder ve şimdi de Sezen Aksu'nun sesiyle Haydi Gel Benimle Ol şarkısını hep beraber dinleyeceğiz ve 1984'te çıkan bir şarkıdı. Ve değerli dostlarımız, dilerseniz güzel şarkıyla bırakım sizlere ve Nostalji Kuşağı programı tabii ki de sizlerle devam eder.

Evet değerli dinleyicilerimiz, 1973'te bir şarkı çıkıptı ve şarkının sözleri neydi? Elbet bir gün buluşacağız şarkısı kimin sesiyle olacak değerli dinleyicilerimiz? Neşe Karaboca'nın sesiyle olacak ve bizler için nedir? Elbet bir gün buluşacağız. Ve Diler Söz bu güzel muhteşem şarkımızla bırakım sizlere ve müzikimiz devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de Sibel Can'ın sesiyle güzel bir şarkı dinleyeceğiz. 1994'te çıkan bir şarkıdı. Canım seni istiyor şarkısı değerli dostlarımız. Dilerseniz hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de Emel Say'ın sesiyle hangi şarkını dinleyeceğiz? Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Hangi yıllarda çıkan bir şarkı? 1972'de çıkan şarkıdır değerli dinleyicilerimiz. Buradan saygı, salamımızı bir daha bütün dinleyicilerimiz için gönderdik ve umarım güzel vakitler, duygusal vakitler geçirsiniz bizlerle. Programımız tabii ki de devam ediyor.

Ve şimdi de Zeki Müren'in sesiyle şarkılar, şarkılara sordum şarkısını hep beraber dinleyeceğiz bu şarkını. 1985'te çıkan bir şarkı değerli dinleyicilerimiz. Ve programımız devam edir. Buradan saygı salamımızı gönderdik sizlere. Özellikle de şu anda arabalarında bizleri dinleyenlere saygı salamımızı gönderdik. Bir daha sizlere iyi vaxtlar dilerim.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdi de dilerseniz gidelim hemen Barış Manço'nun sesiyle Hal Hal şarkısını dinleyeceğiz. 1981'de çıkan bir şarkıdır.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve son şarkımız Fikret Güzel'in sesiyle olacak ve aynı vakitte Gönül'ün sesiyle değerli dinleyicilerimiz. Yana yana şarkımızı hep beraber dinleyeceğiz. 1993'te çıkan bir şarkıdı. Buradan iyi vakitler, mutluluklar dilerim sizler için. Son şarkımız bu şarkı olacaktır değerli dinleyicilerimiz. Umarım güzel vakitler, mutlu vakitler geçirtiyoruz bizlerle. Programımız bu kadar idi ve hoşça kalın.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM, Türkmen sözünle. FM Kerkük frekansımız 90.1.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Nezar Hamidi ile Parlamento Başkanı Heybet Albusi, kurumsal çalışmalarda bütünleşmenin güçlendirilmesi için işbirliğinin önemini vurguladı. Başbakan Ali Fahri Zeydi, Irak'ın Fransa'yı kalıcı dostluk çerçevesinde güvenilir bir ortak ve stratejik ortaklara duyulan ihtiyaç kapsamında önemli bir partner olarak gördüğünü belirtti. Hükümet sözcüsü Haydar Abudi, Fransa ile imzalanan 6 mutabakat zaptının Irak hükümetinin ikili işbirliğini farklı alanlarda güçlendirme politikasını yansıttığını belirtti. Parlamento 1. Başkan Yardımcısı Adnan Feyhan Edulaymi, eğitim sektörüyle ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi ve güncellenmesine önem verdiklerini belirtti. Dürüstlük Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Ellami, Irak'ın yolsuzlukla mücadele ve aranan kişilerin takibi çabalarına Interpol desteğinin artırılması çağrısında bulundu. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ın Şemaiye bölgesinde patlama meydana geldiği yönündeki haberleri yalanladı. Kerbela Polis Müdürlüğü, kentteki cinayet olayına ilişkin iki zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih, Türkiye'nin ay yüzeyine indirilmesi planlanan uzay aracının üretimini tamamladığını açıkladı. Moritanya Dışişleri Bakanlığı, diplomatik teamül ve geleneklere bağdaşmayan bazı davranış ve faaliyetler nedeniyle İran'ın Nakşot Büyükelçisini çağırarak protesto etti. Yemen hükümet güçleri, hava saldırıları eşliğinde Taiz'in batısında yeni bölgelerin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran'ın şartları karşılanmadan Washington'la müzakere yapmayacağını belirtti. İran devrim muhafızları, Algaya adlı dev petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasaklı bölgeden geçmeye çalışırken mayına çarpması sonucu patladığını açıkladı. Amerika ordusu, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin İran tarafından hedef alındığını öne sürdü. Körfez'deki üretim bölgelerinden doğalgaz akışında yaşanan aksaklıklar nedeniyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları sert şekilde yükseldi. Amerika Hazine Bakanlığı, Rus VTB Bankası'na İran'la bağlantılı yaptırım uyguladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.
3: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الجمهورية نزار حميدي ورئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكدان أهمية التعاون لتعزيز التكامل في العمل المؤسسي. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن العراق ينظر إلى فرنسا بوصفها شريكا موثوقا في إطار الصداقة الدائمة وحاجة العراق لشركاء استراتيجيين. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن مذكرات التفاهم الست التي وقعت مع الجانب الفرنسي تعكس رؤية الحكومة العراقية ومنهجها في تجسير التعاون الثنائي بمختلف المجالات. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي يؤكد حرص البرلمان على مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بالقطاع التربوي. رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي يدعو إلى تعزيز دعم الإنتربول لجهود العراق في مكافحة الفساد وملاحقة المطلوبين. وزارة الداخلية تنفي وقوع انفجار في منطقة الشماعية ببغداد. قيادة شرطة كربلاء تعلن عن اعتقال متهمين اثنين بجريمة قتل في المحافظة. وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح يعلن أن بلاده أتممت إنتاج المركبة الفضائية المزمع إرسالها للهبوط على سطح القمر. وزارة الخارجية الموريتانية تستدعي سفير إيران لدى نواكشوط احتجاجا على بعض التصرفات والتحركات التي لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية. القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع جديدة غرب تعز بالتزامن مع غارات جوية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي يؤكد أن بلاده لن تجري محادثات مع واشنطن قبل تلبية شروط طهران. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن ناقلة النفط العملاقة ألغايا تعرضت لانفجار إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز.

0: Walkman Erin'in sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

Hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar efendim. 90.1 frekansında Türkmen FM'de İstekler programı şu dakikadan itibaren başlamış bulunuyor. Saatler 16.01 gösteriyor. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. İsteklerinizi belirtebilirsiniz. Sohbet muhabbet de edebilirsiniz.

Vaktiniz, akşamınız hayırlı olsun efendim. Necasız, inşallah iyisiz. Bugün İstekler programıyla size merhaba dedim. Birbirinden güzel şarkılar, türküler hazırladım. Böyle akşam neşemizi yerine getirecek. Neşemizi artıracak. Güzel şarkılar var. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz.

Dediğim gibi 0770 131 34 61 telefon numarasıyla efendim bizleri arayabilirsiniz.

Efendim, güzel bir şarkı daha hazırladım. Açılış şarkılarımız. Tekrar edelim, 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bana ulaşabilirsiniz. Sohbet muhabbet ederiz, isteklerinizi de vermiş oluruz. Bu arada efendim, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum.

Birbirinden güzel programlarımızı eğer kaçırdıysanız, eğer tekrar izlemek istiyorum efendim, tekrar dinlemek istiyorum diyorsanız hiç acele etmeyin. Sadece Türkmen FM Facebook sayfasına girin. Bütün programlarımızı, kaçırdığınız bütün programlarımızı oradan izleyebilirsiniz. Özel programlarımızı ise YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz. Göz atmayanlar varsa şimdiye kadar YouTube sayfamıza bir göz atın derim. Çok beğeneceğinize eminim efendim. Zaman, 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz.

Sibel Can'ın çok sevilen şarkılarından bir tanesini sizlere dinletmiş olduk. Evet efendim, şimdi Sermet Mahmut'un sesinden güzel bir şarkı gelecek. Şöyle bir şarkımıza geçiş yapalım mı? Hemen vereyim ben. Sizden güzel telefonlar, güzel mesajlar bekliyorum. Sevdiğim.

0: Şu anda yanımda olan gurbetten gelen kız kardeşim Sevsen'e bu şarkıyı armağan etmek istiyorum demiş. Aileme ve şu anda misafirlerimiz var, hepsine tek tek armağan ediyorum demiş. Vatana yurda hoş dönmüş, hoş gelmiş arkadaşımız. Hoşluktan geçer inşallah burada kaldığı müddet. Kendisi bizlerden bir Elif Avcı manisi istenmişti. Bu maniden hemen sonra vereceğim efendim. Bizleri Arafa'da dinleyen bütün arkadaşlarımıza da armağan olsun o zaman. Sevdiğim öz yurdumda, derde olur dermanım. Ne güzel, yurt dışından biri geldiğinde mutlaka böyle hoş vakitler geçirdiler. Aile toplanar, birbirini uzun zamandır görmeyen herkes sohbet muhabbet eder. Sevdiklerimiz böyle uzun zamandı ki özleyip de sizi etrafınızda dolanar. Çok güzel bir duygu. Tabii ki çektiğiniz hasretin yerini almaz ama yine de çok özel. Alo diyelim, bir telefon bağlantımız var. Alo.
1: Alo. Alo.
0: Ali. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Necesin, obleysen?
0: Allah razı olsun, sen necesin?
1: Rahatsın.
0: Allah razı olsun, sen necesin?
1: İyi günler.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Allah rahmet olsun, alvanlar. Allah silah, şarkısı silah.
0: Hangi manisi?
1: Alvanlar.
0: Baştan gözlerine. Hardan telefon etsem bize?
1: Baba, o şarkısı. Böyle bir...
0: Baştan gözlerine. Hardan telefon etsen bize?
1: Göz kulmakta.
0: Başım gözüm üzerine. Adı nerede?
1: Adım Emad Abın. Dine doğru.
0: Emad Bey, hoş gelipsen bir daha. Kimlere armağan etsen bu manini? Ali Benna'nın sesine.
1: İlk evet sana.
0: Allah razı olsun.
1: Sonra bütün adıda kestanlara.
0: Hı hı.
1: Sonra göz. Zahir Ahsan Cumaya.
0: Bale.
1: Bütün arkadaşlara dursunlar. Teker teker.
0: Başım gözüm üzerine. Teşekkür ederim bu güzel telefon için. Allah'a emanet ol. Düz Hurmatiye'ye da saygılarımızı, selamlarımızı göndermiş olalım. Bir Elif Avcı isteğimiz vardı. Sonra Ali Bena'nın sesinden bir mani eşleyeceğiz arkadaşlar. İstirsavuz'da siz de bana ulaşasınız, bize ulaşasınız. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz.

Muhammed arkadaşımız dedi ki uzaktan kız kardeşim gelip de sevsen ona bu mani armağan olsun. Başımız gözümüz üzerine dedik. Biz de kendisini o zaman armağan edağı. Yasal bize hardan gelip de bacım. Onu da öğrenmiş olalım.

0: bir telefon bağlantımız var. Hemen alalım. Alo.
1: Allah hayvanın o tarafı beni açıyor.
0: Tamam. Tamam. Baştan gözlerine. Baştan gözlerine. Ne demek? Baştan gözlerine.
1: Anladın var mı?
0: Bel anladım. Baştan gözlerine.
1: Anladım.
0: Baştan gözlerine. Ne demek? Hoşça kal.

akşamımız nece gelir? İndi hardasız, neler yapısız, yazın bakalım. Normalde sabahları size günaydın diyorum. Haftada bir gün böyle akşamları size merhaba diyorum. Mutlaka değişik gelmiştir. Ama benim hoşuma gidiyor. İsteklerinizi yazabilirsiniz, mesajlarınızı atabilirsiniz.

Bizlere Duzhurmat'tan telefon eden İmat arkadaşımız Ali Bena'nın sesinden bir mani istedi. Ben de mani hemen hazır ettim özü için. Duzhurmat'a da saygılarımızı, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim efendim. Manimiz inşallah arkadaşımızın gönlüne göre olur.

sıradaki mesajımız Fazıl arkadaşımızdan gelmiş. Fazıl Beyatlı. Merhabalar, hayırlı akşamlar demiş. Hoş geldiniz. Size de hayırlı akşamlar, merhabalar olsun. Necasız? Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyorum. En yakın arkadaşıma, bir tek dostuma Mehmet'e armağan ediyorum demiş. Hemen hazırlıyorum Fazıl Bey. Nereden yazdığınızı bana mutlaka belirtin. Nereden dinliyorsunuz bizi şu anda?

Evet, İmat arkadaşımızın isteği üzerine Ali Bana'nın sesinden bir malimiz var idi, eşitti. Şimdi bir isteğimiz daha var idi. Fazıl Beyatlı arkadaşımız Hakan Altun ve Cengiz Kurtoğlu'nun bir düet çalışmasını istenmiş idi. Hemen hazır etme özitin. O zaman şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Bu arada arkadaşlar, yeni bilgi, okulların açılma tarihi biraz ertelenmiş. Ayın 20'sinde açılması bekleniyordu okullar. Ama gelecek ayın, Ekim'in 11'inde açılacak. Çocuklar biraz sevindi, hepimizinki. Şimdi bu konu hakkında yalan söyleyemeyeceğim. Bazısı üzüldü, bir an önce arkadaşlarını görsün istiyordu ama bazısı da bu birkaç günlük tatilin uzamasına daha mutlu oldu. Bu arada sınav döneminde olanlar var aslında. Onlara da kolaylıklar dileyelim efendim. Umarım istediğiniz sonucu başarıyla elde edersiniz.

Evet efendim, sıradaki mesajımızı okuyalım. Murat Benna iyi akşamlar demiş. Mustafa Semir'den bir şarkı istiyorum. Demiş ki Armağan Edirem bütün Türkmen millatına.

Ertan Duzlu'ya, Ahmet Arafa'ya. Salah Burhan'a çok sağ olun demiş. Baştan göz üzerine. Ben teşekkür ederim. Güzel mektubu için hemen hazır ederim.

senin için. 0700-731-34-61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Tekrar yavaşlıktan diyeyim numaramızı. 0770-131-34-61. Hem WhatsApp'tan yazabilirsiniz, hem telefon edebilirsiniz. Umrumda değil, kim duyarsa duysun, varsın. Evet, güzel şarkımızın ardından Mustafa Semir'den bir mani isterdi bizden. Murat benli arkadaşımız, ama mani'nin adını demeyip ben de gövlüme göre bir mani hazırladım. İnşallah gövlüne göre olur. Şiir kur ya.

0: Evet, güzel bir mesaj daha geldi. Selam aleyküm, iyi akşamlar demiş. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Hoş geldin sevgili arkadaşımız Ersan Sorani. Nasılsınız demiş, biz iyiyiz. Sen nasılsın? İnşallah iyisindir. Türkmen FM ekibine, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilere ve arkadaşlarıma hediye olarak...
1: Buldum gönül yoldaşım, hayatım hoş eden bir tek özüdür.
0: Bir şarkı istiyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Hepinize harika zamanlar diliyorum. Kardeşiniz Ersan Sorani. Güzel mesajı için çok teşekkür ederim. Baştan gözlerine hemen hazır ederim istadığım anini.

0: Efendim işitmedim, bana bir şey mi dedin? İki orta bir sade, haydi bana müsaade. Çok sevdik bu şarkıyı değil mi? Bayhan söyleyince başka bir sevdik. Efendim güzel bir mesaj daha elimize ulaştı.
1: İnanamam her söze, kanamam ki her göze.
0: Programlarımızın devamlı arkadaşlarından Ali Köprülü. Tanıyorum Ali seni, tanıyorum. Demiş ki merhaba, herkese iyi günler, hayırlı akşamlar. Abla rica etsem, kendi zevkine göre bir şarkı çalsan armağan ederim. İlk önce sana, radyo evine, emeği geçen herkese ve sevgili eşime demiş. Hay hay Ali, hoş geldin, sefalar getirdin. Bugün akşamcıydım. İstekleri verdim, bayağı şaşırmış dinleyiciler buradan yazıyor.
1: Bir şey mi dedin? İki orta bir
0: haftada bir iki gün değişiklik iyidir ama yarın sabah yine sizlerle olacağım, merak etmeyin, 9'da günü başlatacağız. Şimdi Ersan Sorani arkadaşımız bizlerden Koray Avcı'dan bir şarkı istemiş. Ben de hemen hazırladım. Umarım beğenir. Mesajı için de teşekkür ediyorum. Her gün sabah beni dinliyorsun, sesimden tanımadın mı Ali, aşk olsun. Diyor Merve abla, sen misin? Evet benim.

Arkadaşımız diyor ki babam hastaydı, geçmiş olsun, Allah şifalar versin. Aşkın tuttu ellerimden. Sabah zaten yoktum. Bugün isteklerle ben Merve Kalay'ı sizlere merhaba dedim efendim. Düşlerim. Her programımız birbirinden özel, güzel. Hele de içinde siz olunca. Seni tanıyana dek. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz.

90.1 frekansında Türkmen FM'de İstekler programı devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar için tekrardan selam, saygı diyelim. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız? Güzel şarkılar, güzel bir muhabbet, güzel bir akşam siz değerli dinleyicilerimizi bekliyor. Şimdi ben bugün güzel bir şarkı hazırlamıştım. Uzun süredir dinlemediğim bir şarkı. Madem Ali kardeşimiz de eşine özel bir şarkı istiyordu, bizden kendisine ve eşine armağan olsun.

çok sevdiğim bir sanatçıdır Coşkun Sabah. Bazı şarkıları böyle sabah veremiyorum. Madem isteklerdeyim bugün, madem akşam, o zaman ben de biraz bir tık böyle eskilere gideyim dedim. Efendim, güzel bir şarkı daha hazırladım. Umarım bu şarkı da gönlünüzce olur. 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz.

güzel bir mesajımız daha var. Hayırlı akşamlar, merhabalar. Ben Faruk. Kerkük'ten size yazıyorum. Köfün grubundan güzel bir şarkı rica ediyorum. Şu anda arabadayım. Sesini vermek istiyorum. Hareketli bir şarkı seçerseniz çok mutlu olurum. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim Faruk. Hemen hazırlıyorum. Efendim 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize telefon edebilirsiniz. Telefonlarınızı bekliyorum.

0: Evet efendim, Köfün. Köfün şu anda, Köfün grubu ayrıldı bu arada. İkisi, iki kişiydi. Grup iki kişiden oluşuyordu. İkisi de ayrı ayrı müzik hayatlarına devam ediyorlar. Birlikte ama çok güzel şarkıları oldu. Keşke dağılmasaydı dediğimiz müzik gruplarından oldu aslında.
1: Kendi yağınla kavrul, kendi yolunla kaybol. Benim alınacak intikamım inan.
0: Faruk arkadaşımız dedi ki, arabada dinliyorum, sesini de vermek istiyorum. Hareketli bir şarkı tercih edin lütfen. Buyurun, sizi şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Sıradaki şarkı ekibinize, özellikle de size gelsin. Mustafa Sandal'dan bir şarkı istiyorum demiş. İsminizi yazarsanız sevinirim. Şimdi Ajda Pekkan'dan bir şarkı hazırlamıştım ben. Şöyle enerjimizi yükseltelim dedim. Ama Mustafa Sandal isteği de geldi. Hemen bekletmeyelim.

0: aşkınla.
1: Telefon numaramızı tekrar hatırlatayım. 0770 131 34 61. İlk defa frekansımızı dinleyenler, tesadüf eseri açanlar, yeni keşfedenler varsa evimize, radyomuza, gönlümüze hoş geldiniz efendim.

Şimdi güzel bir istek vardı. Arkadaşımız adını yazmamıştı. Yazmasını rica ettim. Eğer hala şayet dinliyorsa yazarsa mutlu olurum. Mustafa Sandal'dan güzel bir şarkı istemişti. Bize ve ekibimize armağan etmişti. Çok teşekkür ederiz kendisine.

sıradaki mesajımızı hemen okuyalım. Merhaba Merve abla, selamlar. Almanya'dan dinliyoruz eşimle birlikte. Kahvemizi içerken programınızı açtık. Zara'dan Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydım şarkısını bizim için çalar mısınız? Almanya'dan bir selam göndermiş olalım sizlere. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen hazırlıyorum. Kimler kahvesini çayını içerken biz diğer ikindi çayı bize efendim dinleri şu anda. Almanya'daki bütün dinleyicilerimize de sevgilerimizi yollayalım.

Ahmet arkadaşımızı ve eşini bekletmeyelim. Madem kahve içerken Zara'dan bir şarkı dinlemek istedik diye mektup yazdılar. Mesaj yazdılar bize. Buyurun efendim. Sizinle birlikte biz de dinlemiş olalım. 0770 131 34 61 telefon numarasının WhatsApp hattına hem telefon edebilirsiniz, hem mesajlarınızı yollayabilirsiniz, hem de bizlere telefon edebilirsiniz normalden efendim.

Aa, güzel bir mektup geldi. İbrahim yazmış bize, diyor ki iyi akşamlar Merve Hanım. Haftaya cuma günü düğünümüz var. Şimdiden dans şarkımızı dinlemek istiyoruz sizinle beraber. Kayahan bizimkisi bir aşk hikayesi armağan olsun. Önce size sonra da biricik sevdiğime. Kardeş olaydı. Ya öncelikle hayırlı uğurlu olsun efendim. Gönlünüzce olur inşallah düğününüz. Şimdiden tebrik ederiz. Sevgili İbrahim ve sevgili eşine, ömür boyu mutluluklar diliyoruz efendim. Böyle romantik mesajları severiz. Hemen hazırlayayım. Madem dinliyorsunuz, hiç bekletmeyeyim sizi efendim. Buyurun birlikte dinleyelim biz de sizinle beraber. Hazır dans şarkısı demişken, kim düğününün dans şarkısını hala hatırlıyor?

Evet efendim, romantik çiftimiz sayesinde güzel bir şarkı dinlemiş olduk. Tekrardan ömür boyu mutluluklar dileriz. Böyle özel şeyleri bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Böyle samimi bulmak, özel anları paylaşabilmek gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sıradaki mektubumuzu okumak istiyorum, mesajımızı. Ali Kerkük'ten yazmış. Merve Hanım selamlar. Ben Kerkük Korya'dan sizleri dinliyorum. Sıradaki şarkıyı eşim Ayşe'ye, çocuklarım Mehmet ve Zeynep'e armağan etmek istiyorum. Bizi de yayında anarsanız çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler. Olur mu öyle şey? Tabii ki, seve seve.

Evet, şarkının galiba en iç acıtan yerine geldik. Evet efendim, şimdi sıradaki şarkımız İlhan Şeşen'den olacak. Ali Bey'in isteği üzerine Kerkük'ten bizi dinliyormuş. Konya bölgesinden sevgili eşine armağan etti sıradaki şarkıyı. Ayşe Hanım'a, kızı Zeynep'e, oğlu Mehmet'e. Buyurun efendim, şarkınızı, istek şarkınızı birlikte dinleyelim.

ama o kimler gelmiş, Mumin gelmiş. Özlettin kendini Mumin, nerelerdesin? Umarım iyisindir. Sabah yine beklerim seni. Demiş ki ben geldim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sana bir şarkı borcum vardı. Hadi iste şarkını vereyim. Bu borç defteri de kapanmış olsun efendim.

Evet, Serdar Ortaç isteğimiz vardı. Mumin diyor ki teşekkür ederim. Ayaküstü olmaz. Sabaha sabah dinleyeyim bir şarkı, sabaha kalsın. Tamam, sabah da bekleriz efendim. Teşekkür ederim demiş, rica ederim. Evet arkadaşlar, umarım güzel gidiyordur. İyi vakitler, keyifli vakitler geçiriyorsunuzdur. Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz.

0: Evet, sıradaki istek şarkımız Yıldız Tilbe'den olacak efendim. Evet, sıradaki istek şarkımızı seçen arkadaşımız Nurcan oldu. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurcan. Yıldız Tilbe'den Haberin Olsun şarkısını istiyorum. Bütün kız arkadaşlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Mesajın için teşekkür ederim Nurcan. Hemen hazırladım. Buyur seninle birlikte dinleyelim ama bir telefon bağlantımız var. Alalım. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Hoş geldiniz.
1: Sıhhatınız keyfiniz inşallah iyisiniz.
0: Elhamdülillah iyi. Sen necesin?
1: Hamdolsun müdürlük Allah'a da telafirden kalıp sütü.
0: Baştan gözlerine hoş geldin hanım.
1: Çok sağ olasın. Allah size uzun ömür versin inşallah. Sizin programınızı selam biz dinleyenlerden o radyoyuza.
0: Bale.
1: Allah sizden razı olsun. Size uzun
0: sizden
1: ömür versin
0: olsun.
1: İnşallah.
0: Sizden
1: ben
0: de razı olsun. Ben
1: var. İstiyabınlığı bir mana çağırmak şey. Yerçilerden.
0: Buyur.
1: Vallahi Ali Benna'nın bir testası olsa çok memnunluk sizden.
0: Tabii memnunlukla
1: armağan ediyor birinci size. Bu telafer milletine ve tüm Türkmen milletine sağ olasınız var olasınız.
0: Ghanem bes Ali Benna'dan bir mani vermiştim. Başka bir mani istese başım gözüm üzerine varam.
1: Birinci adım Galip'ti.
0: Galip, pardon.
1: En yansurküm Allah fela galip aleküm. Ali Benna'dan gayrı ayrı tviz var.
0: Kime isterse var.
1: Valla kerkül bir kim var ise.
0: Baştan gözlerine.
1: Kerkülleri yani hepsini biz dileyenlerden o.
0: Allah razı olsun. Peki bir şey istirem sorum senden. İndi havalar telaferde ne cadı?
1: Çok güzeldi. Yani dünya acıdıkları ise cavdan çok sıcak değil gülüne sağlıktı. Ama aktarı ise yani emni durumundan hamdolsun. İmkin Irak'ta yoktu bir böyle emni duruma. Çünkü birisi bizim kuvveti emniyemiz, haçlıyımız, komşuyumuz.
0: Yok, ben sorurdum. Cev necadı. Bəli, cev necadı.
1: Çok güzel. Çok güzeldi. Yani sıcak gidip de.
0: Sarına gelip. Ne
1: biz
0: güzel.
1: Biz yarın arkasını çevirip.
0: Ne güzel. Sağ olasan, teşekkür ederim sana.
1: Gözüm üstüne, gözüm üzerine.
0: Şimdi manevi hazır ederim, birlikte işi deriz inşallah.
1: Uzun ömürler yarabbi.
0: Amin. Hepimiz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.
1: Sen de inşallah.
0: Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Telafer'de bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize de saygılarımızı, hürmetlerimizi yollayalım. Ben güzel bir mani haz edirem özüm öz itin setim. Kimden olsun? Bir Abdurrahman Kızılay manisi eşidağın. İnşallah özünün de gövlüne göre olur.

Efendim, Telafer'den bizi dinleyen, bizi takip eden sevgili arkadaşlarımızı daha fazla bekletmeyelim, dinleyicilerimizi. Bir Abdurrahman Kızılay manisi hazretim, inşallah gönlümüzce olar. Güzelim Telafer'imize armağan olsun bu mani. Saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz sizlere.

Evet, güzel bir mesaj daha geldi. Özel Salih'i demiş ki program ekibine ve sunucusuna selamlar olsun. Hayırlı akşamlar, hoş geldin Özel. Evet Nazım'ın bir şarkısını rica ediyorum. Bu şarkıyı size, dostlarıma, dinleyicilerimize ve Altın Köprü halkına armağan ediyorum demiş. Ben de güzel bir Eyüp Nazım manisi hazır ettim.

Efendim, en güzel manilerimizden, üstadlarımızdan bu güzel mani eşitti. Kah gidağın şıh bağına gazela. Telafer'deki dinleyicilerimize armağan olarak gitti bu şarkı. Başına, saçakları düşmüş kalem taşına. Sırada ise efendim Özel Salih'in güzel bir isteği vardı. Kıymetli mani diyenlerimizden Eyüp Nazım'ın bir manisini istedi. Ben de en sevdiğim manilerden birisini sizinle paylaşmak istedim. Sevgili mani diyenimiz Eyüp Nazım'a da buradan saygılarımızı gönderelim. Belki tesadüf eseri dinlerdir bizi. Efendim güzel bir mesaj daha geldi. Mumin diyor ki şimdi tam saati değil mi İzel Işıklı Yol dinlemenin? Hay hay. Dinleyicimiz de çok zevkli ya maşallah. İstedikleri şarkılar o kadar güzel ki hemen hazırladım tabii ki.

0: döner harman.
1: Evet efendim, şimdi sırada İzel Işıklı Yol şarkısı var. Onu da birlikte dinleyelim. Mumin borcunu gidertmemek için şarkı borcunu diri ki tam zamanı değil mi? Diyemere istirham. Hatta yarın da bir mani istersin. Efendim her zaman istediğiniz manini. Mesela arabadasınız. İlla istekler programı ya da başka bir program olmasına gerek yok. Arabadasınız, bindiniz, radyomuzu açtınız. Dediniz ki keşke bu şarkı olsaydı, dinleseydik ne güzel olurdu. Hemen WhatsApp'a bir mesaj yolluyorsunuz. Bu şarkıyı listeye ekleyebilir misiniz? Dinlemek istiyorum diyorsunuz efendim. Biz de seve seve listeye ekliyoruz. Seve seve.

Efendim yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyorum. İstekleriniz, son isteklerinizi alacağım. Sonrasında sizlere veda edeceğim.

0: yazdım.
1: Aslında iki yalan isteği oldu ya. Şaka gibi, ne güzel bir tesadüf. Ahmet arkadaşımız da yalından bir şarkı istemiş, o da bambaşka bir şarkısını istemiş ama tesadüf eseri böyle geldi. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşime armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size demiş. Çok teşekkür ederim. O zalim şarkısını istemiş. Diğer dinleyicimiz de her şey sensin istemişti. İkinize de ayrı ayrı armağan olsun o zaman.

0: O kadar uzun süredir dinlememişim ki sözlerini unutmuşum. Evet efendim, son istek şarkımız da Ebru Gündeş'ten olacak. Ama bu şarkının ardından böyle hareketli vermek istemiyorum. Ben kalpten sorum. Güzel mesajlarınız, samimi mesajlarınız için çok teşekkür ederiz efendim. Son telefon bağlantımız sanırım. Alo diyelim, alo.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, merhabalar, buyurun.
1: Çok özür dilerim. Sanırım yayının son ana denk geldim ama...
0: Hiç önemli değil.
1: Çok küçük bir şarkı isteyecektim eğer mümkünse.
0: Hay hay. Dinliyorum sizi.
1: Can Şengül'den Papatya şarkısını isteyecektim. Tüm Türkmenliğe ve tüm Irak halkına.
0: Sesinizi alamadım tam. Kimin şarkısını istediniz? Pardon, tekrar sormak durumundayım.
1: Can Şengül,
0: tamam.
1: Papatya şarkısı.
0: Hı-hı. Hemen hazırlıyorum. O zaman son şarkımız size armağan olarak gelsin. İki telefon ettiniz. İsminiz neydi?
1: Ben Beyaz.
0: Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
1: Siz de kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.

sing. Efendim, bir Ebru Gündeş isteğimiz de vardı. Son isteklerimiz ya. Her zaman böyle oluyor. Tam kapatacağım, bir dinleyicimiz ya mesaj atıyor ya telefon ediyor. İyi ki de ama. Seslerinizi duymak, mesajlarınızı okumak bana çok iyi geliyor. Çok teşekkür ederim. Esra bizden Ebru Gündeş'ten bir şarkı istemişti. Biraz dinleyelim, sonra son isteğimize yer verelim efendim.

Ben yarın sabah sizlere günaydın diyeceğim saat 9'da. Eğer dinlemek isterseniz veya Facebook üzerinden izlemek isterseniz yarın sabaha birlikte başlayacağız. Küçük bir hatırlatma yapmak istedim.

Efendim, tarzdan tarza geçiyoruz şimdi ama sizin için değer, sizin için her şey değer. Şimdi son şarkımızı birlikte şöyle bir dinleyelim. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affola. Güzel zaman geçirmişsinizdir umarım. Sizleri çok seviyorum. Yarın sabah 9'da programım var. Merve ile Günaydın programını dinlemek, izlemek isterseniz sizleri beklerim efendim. Güne birlikte başlamış oluruz. Son şarkımız benden size gelsin. Beyaz Bey'in isteği üzerine güzel şarkımızı dinleyip sizlere veda edelim. İyi ki varsınız.

0: Saygı değer Türk Fen FM Uydu Radyosu'nu dinleyen ve Facebook sayfalarından bizi izleyen dostlarımız, hepinizin akşamınız hayırlı olsun. Bu hafta, yani bu gece, bu salı gününde sizinle beraber Edebi Sayfalar programının yeni bir bölümüne başlıyoruz. Bugünkü misafirimiz benim yanımda, tabii ki değerli, kalemi güçlü, fikri açık, hayalı geniş ve şehrinin hakkını veren bir insan. Babadan miras kalan, babası ilk öğretmen olarak onu yetiren ve tıpkı rahmetli babası kimin, Allah garip rahmet etsin, rahmetli babası kimin, şehrin hakkını veren, çok saygılı ve o kadar saygısı var ki karşısındaki onu da konuşmadan bile utanır. Çok değerli bir abim, misafirimdi. Değerli şairimiz Ahmet Kümbetler. Kerkük eline bağlı Kümbetler köyünde büyüyüp doğan rahmetli Ezzettin Kümbetler'in oğlu. Ahmet abi hoş geldin, safa geldin.
1: Eyvallah hocam, hoş bulduk, safalar gördük, sağ olsun. Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun. O babamızda Allah garip rahmet etsin, gömütü nürler olsun.
1: Amin öyle.
0: O unutulmaz bir koruyatçı.
1: Allah razı olsun.
0: Güzel, güzel bir koruyatlarını ben dinlemişim, okumuşum. Ne yazık ki hastalık onu tez aldı aramızdan.
1: Maalesef.
0: Ama güzel bir söz var, diğerler evlat baba izinde.
1: İnşallah.
0: Onun için siz babanız izindesiniz. Ben bir Ahmet Kümbetler'i tanımak istesem. Ben şahsen tanırım. Ama dinleyenlere tanıtmak istesem.
1: Valla Ahmet Ezzedin Kümbetler, işte Ezzedin Kümbetler'in oğlu. İşte bizim bu edebiyata tutunmamızın en büyük şeyini ki buyurduğumuz kimin. Teşekkür ederim de bütün bu İltifatuzdan
0: dolayı.
1: Babamız hakkında veya bizim hakkımızda. Bu da zuva salatuzdan geldi.
0: Çok
1: hocam.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ahmet Ezzedin Kümbetler işte her vakit şükrederim ben Allah'ıma. Çünkü özemtaşlarımı gördükçe gerçekten onlara mukayeseten ben az yoruldum. Çünkü nişi böyle göz açtım bu perreler Fuzuli'den, bu Nesimi'den. Yani şehrin lezzetini, şeyini sütten emdi. Böyle erken bir çağda. Ama hele de demarır bildik ya valla. Biz ne kadar bildik çağdırık, ne kadar ne şeyler giydi bizden. Ama her gene başkasına bakarken yani şükrederim Allah'ıma öz fazlındandı. Tabii rahmetliden Allah affetsin öyle yüzden.
0: Allah affetsin.
1: Çok iyi şeyler nece diyor. Kuralları az buçuk olsa da bu edebiyat dünyasında zavuk seviyesini artırdı bende. Yani her şeyi beğenme, o her şeyi de beğen. Böyle bir denge yarattı bizde. Şükür ki ondan sonra birçok hocalarımızdan, Zuki bir abilerden birçok şeyler kazandık. Asık olmayasız. İşte biz de elimizden geldiği kadar uşak çağdan ben hoyrat yazmakla başladım. Hoyrat da teşekkür ister. Çünkü inanmıyorum Türkman elinde bir insan şehre başlasın hoyratsız. Demek ki bizim ilk bizi bu ayağımızı kaydıran bu yollara hoyrattı. Hoyrat da bir teşekkür ister. İşte çırpına çırpına yazdık. Şükür ki bugünlere geldik. Ve hele de umarık ne mutlu bizlere. Eğer bir tek satırımız veya ben her vakit diyorum illaki insan bir divanı muhallad olmaya gerek yoktu. Bu millet için bir harf bile eklemişse o yani bir büyük bir milliyetçilikti. Bu bir büyük dil, vatan, millet severlikten geldi. Biz de bu yolda çaba gösteririk kaderimizle başka abilerimiz kimi. Umarık ki bu milletin hizmetinde günün birinde bir hizmetimiz olursa bu milleti bu yollarda. İnşallah da bu yolda nece diğer yaşadıkça bu dili, bu milleti o bu şirin dili gerçekten yani çok başka bir dili bizim dilimiz. Ona hizmette her vakit hazırız inşallah.
0: Ahmet Hoca zaten ben size katılam burada çünkü bir gökdelen yapmak kərpiç kərpiç olur.
1: Eyvallah.
0: Bunu bir kereden bir duvarı getirip bağlamayacaksan, çünkü akit birbirini basarsa kaldırmaz. Onun için bir gökdelen yapmak kerpiç kerpiç. Bu kerpici bu işçi koyar, bu bir kerpici getirir, o bir işçi koyar.
1: Eyvallah.
0: Türkmen edebiyatı bu şekilde yapıldı, bu biçimde. İşte bizlerin de o kerpiçlerin birisinde adımız yazılırsa, o bizim için büyük bir onurdu. Kim millet desin, bir bela insan aramızdan geldi, geçti. Ama edebiyatın birisi çağına göre hem içerliği dəyişir, hem türü, hem stili dəyişir. Divan edebiyatı başqadır. Millet arasında olan xalq edebiyatı başqadır. Tekki edebiyatı başqadır. Qazelle yazılan aşk edebiyatları başqadır. Efendime deyim, ögüt yazılan edebiyatlar başqadır. Her birinin bir dalı var. Her biri de insanın hayatında bir süre bir çağda kaldı, ondan sonra yeni çağda yeni kapılar açıldı, onlar geride kaldı ama etkisi kaldı.
1: Eyvallah.
0: Neden etkisi kaldı? Ben biraz önce dediğim kimin bir gökdeleni yapmak için ilk alt tapanı yapmazsam birinci katı yapabilmem, birinci kat bitmediyse ikinci katı yapabilmem ki ulaşım gökdelenin apartmanın ücü buluttan yazıya çıksın. Bizim edebiyatta da, bütün dünyanın edebiyatı ama bizimki özel geçti. Çünkü bizim eskilerimiz köçebeyler bilirsen. Bütün edebiyatları şeffahiydi. Kulağdan gelirdi. İşte ne kadar bize doğru gelip ne kadar yanlış gelip ki bilirsiniz rahmetli Atatürkbaşı'nın Kerkük Müntekap Horiyatlarında bazı horiyatlar var vazinden kafiyeden çıkır. Diyende o diri bu folklordu ama bunu oynayayım ben böyle gelip mühimce.
1: Çok doğru.
0: Ha, ama doğru dürüst edebiyatta yazılan Cenab-ı Uzun olsun başkasının olsun. Yazılan o kitapların etkisi budur. Şeffahi gelmez. Eyvallah. Okuyarak geldi. Ve temelini tamam doğrular. Onun için bu tarafta size katılam. Ben bilmem Ahmet Kümbetler hem horiyat sevar.
1: Böyle.
0: Hem divan sevar.
1: Doğru.
0: Divanda da an etkili.

0: umut var bazı milletimizde, insanlarımız, aziz milletimiz doğrudan. Biri sorar diğer bu sözlere ne gerek var? Bize açık bir şeyler yaz. Ben de bunu şöyle demek isterim çünkü huzurumuzda Teymur hocamız, Ali Yurda Kul abimizle, Aydın Aslan hocamızla onlarla bir dedeler yadigarı sundu. O dedeler yadigarında geride bir kilim, yerde oturmak, eski bizim
1: edebiyat meclisi.
0: Edebiyat yani. O edebiyat neydi? Meclisi. O kilim arkada, kanefe de var bu zamanda, katkireut da var bu zaman. Ha. Neden onları? Ta ki o dedelerin bir kokusu, bir yeli essin. Doğru. Çünkü dedeler yadigardı. Biz de divan edebiyat dediğimiz zaman ancak bazı bu malzemelerle ancak o kokunu vermek amacındayız. Fonun çok için afuza sığınırım nece diyelim. Biraz eğer derin görülürse.
1: Yok yok bilakis ben seni her şeyi severim. Allah,
0: Allah
1: seni
0: razı olsun.
1: Haz ederim de dinleyeyim senden.
0: Merhaba hocam. Bu bir gazeldir. Aruz'la Rebel Behri ile yazmışım hocam.
1: Rebel Maksur herhalde.
0: Meczu. Şeb seherlerdir beraber kıbleyi ebru bana. Vuhdetin bol mihrabında neyleyim ayru bana. Küfri zülfün mani olmuş. Haki can vermez filiz. Kılmadıysa ger tecelli afitabi ru bana. Dide-i hun perde çekmiş var umid şemsi usal. Dide-i hun perde çekmiş var umid şemsi usal. Akıdır bu, akıdır bu perdeden bir tel ışık nuru bana. Ger alem düşman olursa men alemden yok cinim. Had hududum hat nigarım çekmiş ol seru bana. Çeşmi makkarında gizler dıl şikastam çaresin. Çeşmi makkarında gizler dıl şikastam çaresin. Kim gelir ohun buzağına hayf ola korku bana. Mülk-i canda bir amaret koymadın kalsın gönül. Mülk-i canda bir amaret koymadın kalsın gönül. Haşe lillahi ettuğun yad etmedi arzu bana.
1: Allah.
0: Ah be kümbetler için boş kubbaya dönmüş meğer. Ah be kümbetler için boş kubbaya dönmüş meğer. Hu çekip senden sada döndürür bin hu bana.
1: Allah.
0: Hu çekip senden sada döndürür bin hu bana.
1: Allah. Çok güzel. Allah çok razı güzel. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Evet. Sen bir kere adamı şey etsen ha.
0: Olsun.
1: İyi. Koy. Ben de bir gazel okuyayım sağ olsun.
0: İşte ne mutlu
1: bize. Ha zaman yazılıp sen hele onu sele. Selah Hazan'ın 87'nin
0: zamansızdı demek. Zaman olmayan
1: 87'nin
0: ölümsüz sözler zaman
1: aynen Rabel'de yazılıp ama maksurdu.
0: Eyvallah.
1: Ramel maksurdu. Failatun failatun failatun failun.
0: Failun.
1: Maksur eder özünü. Bel. Adı ağlıyorum. Kalmışım. Kalmışım tek başıma ben gözlerim kan ağlıyor. Çektiğim derdi o belaya cümle cihan ağlıyor. Dalmışım feryadı aşkın mihneti dünyasına. İstemem figan edem kim lebde figan ağlıyor. Misli İsmail boyun verdim silahlı destemen. Endi Allah'tan ödül göklerde kurban ağlıyor. Bekleyen devrin cihanda vermeye canın fida. Her düşen serden çıkan şükreyleyen can ağlıyor.
0: Allah.
1: Güneş aydan mahi asman ya ne gelmiş dem sürer. Hurşidi aftaptan çıkan gökte vulkan ağlıyor. Rahat destin

0: تطمش جمر عشقن قونشو حسيت مدن عصر التغم الدنيرة على الضيور
1: الله
0: راحتي دستند تطمش جمر عشقن قونشو حسيت مدن عصر التغم الدنيرة على الضيور بادشاهن مجلسند حال عشقم سويلدم سويلدكشة درد عشقم görkü sultan ağlıyor. Topladım her dertlini, topladım her dertlini ben gönlümün gam meclisinde. Yerde piru nadan ağlar, gökte gulman ağlıyor. Ey güzel nuri cemalın aşıka, ey güzel nuri cemalın aşıka kastetme. Ey güzel nuri cemalın aşka kastetme katlime. Rahı aşka ferman olmaz. Elde ferman ağlıyor. Fuzuli ile Nesimi tek. Rahı aşka oldum fida. Gör beyatlı. Gör beyatlı misli mecnun. Aşka destan.
1: Çok yaşam. Çok yaşam.
0: Bilmem ben özüm de yani divan edebiyatına maraklardan biriyim. Divan edebiyatını çok severim. Çünkü içinde olan o tasavvur, o hayal, o sana yardım eden malzemeleri yazarken özünü başka bir daha doğru. Ama siz biraz önce dediniz Cenab-ı Hak dediniz insanlar diri daha açık yazın, böyle yazın, böyle yazın. Peki ben o bir şiirlerin seviyesini indirmek değil ki ama aslında bu ahenk var.
2: O işte. Buradaydı. Yani şiir dediğimiz bir malumuzdu ki şiir mana ile lafızdı. Hı. Lafızla vezindi. Vezin ile
0: koca kafiyatı. İtilaf
2: tabii,
0: etmesi lazım.
2: Yani ben şimdi burada mesela dediğim zaman Fuzuli'nin her naksı bir beyt. Kıldı ol serusu her nazıyla hamama kuram. Şem'i ruhsarıyla oldu münevvir hamam. Anlamayan anlamadı ama hoş dedi. Hoş bir şeydi. Yani kulağa hoş geldi. Yani bazen de diğer şiir yazılmıyor anlamaz. Vallahi bazen şiir o kadar dağıtladı ki sahabe açıklayanına baksan kaliteden düşürür. Açıklama o kadar böyle kalsın. Anladın mı? İşte şiir budu dediğimiz. Bizim toplumda da bu işe son dönemlerde tabii has ehli olan has özel insanlar kaldı. Ama bunu yaşatmak çok önemliydi. Çünkü bu divan edebiyatının kal'asının, sarayının padişahı Fuzuli bizdendi.
0: Doğru.
2: Yani en son söndüğü zaman bu divan edebiyatı ki sönmez de inşallah. Ve bizde sönmesi lazımdı. Yazık başka Türk dünyaları bu işte ilgilensin. Bizler diyakın yahu geçmiş zamandı. Yahu bunun padişahı, bu geminin padişahı, komutanı daha doğrusu bizimdi.
0: Doğru.
2: Yani en son sönse kalası buradadır. Biz onun için
0: eğer sönerse,
2: eğer sönerse
0: en son sönmeyecek. Sönmesi de gene burada olsun.
2: Sönmeyecek.
0: O da hiç olmaz. Ben. Çünkü Türk İstiklal Marşı neyden tamam. Başları?
2: Mehmet Aşık.
0: Korkma. Sönmez bir şafaklarda yüzen alsanca. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Bu da Fuzuli burada sönmez.
2: Sönmeyecek.
0: İlla en son ocak bitti. Türkmen kalmadı diye. Belki biz de kalmasak kimse bizim kimin açıklayabilmez ama Araplarda da, Furslarda da,
2: tabii.
0: Ruslarda
2: tabii,
0: da
2: tabii, tabii.
0: Büyük bir etkisi olan bir
2: tabii,
0: şairdi.
2: Tabii. Yani bazı rivayetlere göre yani okudum bazı yerlerde bu filozof Goethe var İtalyanlı. Adamları Shakespeare Romeo Juliet'i Fuzuli'nin divanından aldı Mecnun Leyla'dan. Ama diri o eskükte kaldı. Neden? Çünkü Fuzuli bittiği zaman son sahne Leyla'nın ölümü sonra Mecnun'un kendisinin orada diri bittiği yerden başladı. Neden? Çünkü Fuzuli ona sadece bir kızla bir oğlan derdinden çıktı daha yükseklere. O da tasavvuf dünyasına girdi. Tasavvuf felsefesine daha doğrusu girdi. Orada da fenalık başlangıçtı. Onun içindir Fuzuli bittiği yerden başladı.
0: Demek ki Shakespeare aynı yıptı o bitti.
2: Aynen bak yani rollere o da amelki yani kısımlık var düşmanlığı aynen de. Ama işte deri Fuzuli dediği zaman hayaliyle tesellidir. Gönül meyli usal etmez. Gönülden taşra bir yer olduğunu aşık hayal etmez. Buradadır işte bu Müslüman olmadığı bak o yani bu manada değil daha doğrusudur. O sük kaldı çünkü orada bir tasavvuf silahı var. Ve biz de nece diğer biz bu şeylerin kokusuyla kahırık yatırık bu güzel duygularla. Çünkü divan edebiyatı var. Biraz önce dedik Uskim'in çeşit dalları var. Ama yani gördüğüme göre ki ben haddimce de görmüşüm. Çok da umut var yanlış olabilirim ama bundan kendi özümle %100 eminim. Türk edebiyatı özellikle her yerlerde bir yerlere ulaştı ama divan edebiyatı dediğimiz zaman o manalara dokundular ki hocam hiçbir dalda oralara ulaşmadı.
0: Çok doğru. Heh. Çok doğru. Yani evet. Bak halk edebiyatı arasında Türkiye'de bilirsiniz Aşık Behzoli'di. Şeyi
2: bir çoğudu yani.
0: O Sas Çanlıkan adı bir dakikada yadımdan çıktı.
2: Neşet Ertaş.
0: Neşet Ertaş'tı. Yani. O Köreka.
2: Şey Aşık Veysel Giller.
0: Aşık Veysel Giller. Bunlar halk edebiyatının kıymetinde otururlar. Tabii halk edebiyatı aşk şiiri. Çünkü dinsel şiirde Yunus Emre oturup. Bunu kimse geçemez.
2: Eyvallah.
0: Onun üstüne de bak ne kadar kıymet ettiler. Şiirini ansan normal görsen özünü koyanda o yüzden Fuzuli'nin veya Nesimi'nin veya Ziya Paşa'nın Ziya Paşa'nın şiirler azdı.
2: Bambaşka.
0: Veya Yahya Kemal Bayatlı'nın Namık Kemal Bayatlı'nın bunları koyanda o meydana Sümbülzade'nin veya bizim Hicri Dede'nin hatta Hicri Dede'nin Mehmet Sadık'ın
2: Allah rahmet eylesin
0: böyle koyanda o bakanda vallahi bak Osmanlı mazlumun bir talim şiiri var %1 milyon okuyup sen özün safhayı baktım açarsam Leyli'den sevda çıkar hasılı ömrüm cihanda ahu va veyla çıkar İrtiyahı kalbi bimarım üçün nür günü. Hangi bir gülzara geçsem bir kuru sahra çıkar.
2: Ağır bir sistem, siyah bir sistem, karanlık.
0: Nece bir şeydi.
2: Eyvallah.
0: Onu bakanda bir biyetini koyanda. Diysen baba bahar dağıdı, bahar dağıdı.
2: Tabii.
0: Ha, bir de burada bir şey var Ahmet Hoca. Onu da millet duysun yani. Divan edebiyatı ne için bunca ağırdı? Adı o zihnendi. Divan edebiyatı.
2: Divan edebiyatı.
0: Divanda okunan edebiyattı. Milletçe okunan edebiyat değil ki. Onun üstüne de Nesimi'nin mesela Fuzuli'nin şiirlerini halk ezberleyip
2: tabii. Farz edipler özellikle.
0: Ezberleyip özellikle. Yani Nesimi'nin bir şiiri var. Gene tasavvufta da huzur bilse Nesimi hurufiydi.
2: Ben.
0: Allahu Ekber ey sanam hüsnüne hayran olmuşam. Kavzu kuzahtır. Kaşların yayına hayran. Ah baba bunu uyap sıradam.
2: İşte çok sertiydi yani Nesimi de. Fuzuli indiye kadar yani şiirlerini bir gizem ol içinde gerçekten yani bilmesen bu tasavvuftu bir kıza da uyar bir tasavvufa da uyar ya ama o çok açık bir sert bir şekilde ama Fuzuli niye kadar bilmez kimse nece diğer neydi ne de girdi öz demeyince
0: vallahi,
2: çünkü işte şiir budur
0: vallahi Ahmet Hoca bak bir şey diyeyim sen ben Fuzuli'nin hayranlarından biriyim bilsem
2: bilirim
0: Nesim'i de çok severim
2: ben.
0: Ya okuyanda o şiirini özü sene bir ilham meyri der bu şehri nece aç. Ben böyle açıklarım özü okuyanda.
2: Ne şükür hocam. Buna merak ettim gerçekten.
0: Yani Fuzuli özü sene bir ilham meyri bunu nece aç. Yani sen diyende mesela Gunce i dağı cünun içre nihandır
2: bedenim. Pembe i dağı cünun içre nihandır bedenim. Ben.
0: Diri oldukça ahir ki iki şey var. İki nüskası var. Azerbaycan nüskası da Gunce i dağı geçirin. Burada pembe ibiz diyor.
2: Bu asıl nüshası mende var.
0: Ha. Pembe idağı cünun içre nihandır bedenim. Diri oldukça libasım budur ölsem ki. Baba özü senedir açıklamayanı bu şekilde. O pembe idağı cünun özel bir halade. Onu tabii ki sen bilirsiniz. Bas, haz yedirem ben
2: oldu. Yok hocam rica ederim. Estağfurullah.
0: Bak ne güzel bir sanat zehri halal var içinde ustad.
2: Doğru.
0: Diri oldukça libasım budur ölsem kefenim. Budur kelimesi her halaldır.
2: Eyvallah.
0: Koy özün. Diri oldukça libasım budur.
2: Heh.
0: Cümle tekmilade. Ölsem kefenim cümle tekmilade.
2: Doğru.
0: Şimdi koy özün bu yana. Diri oldukça libasım.
2: Heh.
0: Budur ölsem kefenim. Budur buna diyerek sehri halal. Bu cümleyi koy tekmil eder başı olmaz. Bu cümleyi koy tekmil eder başı olmaz. Çok, çok güzel bir şey var. O pembe idağı cünun nerede? İnsanoğlu delilikte bir hale ulaşı, meczublukta bir hale ulaşı, illegal dağılıyorsunuz. Ve ahiret deva keyki. Bunu dağlıya dağlıya, iyi olmur aşktan, iyi olmur, salmur özüne. Ki sonda diri vatanımdır, vatanımdır, ha dağlağım beni. İyi o kadar dağlılar özün canında yer kalmır. Her dağlayanda kan çıkacak.
2: Eyvallah.
0: Pambuk koyuyor. Pambuk kanı sümür açılıp pembe olur. Çünkü özü bayaz o kırmızı.
2: Bak işte çok güzel bir şey. Mel buyurun.
0: Pembe idağı cünun içine nehan diyende yani gizli. Tepemden dur lakam beni ne edibler?
2: Gizliydim.
0: Bu doğru. Gizliyibler özün neyden? Pambuk. Pambuk'dan. Pambuk. Diri oldukça nanca yaşıran mamından iyi olmam. Bunlar ha dağlayacaklar ha pambuk koyacaklar. Libasım budur ölsem kefenim. Ölendem de çünkü kanım gelir beni yıkamazlar. Kefene de koymazlar. Hazır kefenim üstümdedir. Kefen de pambıktan yapılır.
2: Eyvallah. Eyvallah. Bak işte hocam buradaydı. Yani ben vaktiyle hikmeti dünya ve mafiha bilen Allah arif değil. Arif oldur. Bilmeye dünya ve mafiha nedir? Bunu birisinden sordum. Dedi yani dünyanı istirse gerçek yüzünü anlayasan gidip sorma bir deneden ne kadar dünyanı gezirse minne Kanada'danları döner Amerika'ya kat kriyavet geldi. Tamam dolandı bu dünyanın her bir köşesin. Ama gerçek dünyanı anlamak istirse o kimseden ki düşüp bilmez. Sokaklarda yaka yırtık.
0: O da meczuplardı.
2: İşte ana ne hikmeti dünya vardır. Hikmetin dünyayı anlayan yoktu. Bir tek anlayan var. O da hiçbir şey anlamayıptı. Yani bunu birisinden sordum o bir edebiyat hocamızdan vaktiyle. Dedi yani her kim dese dünyanı anlamamış ama anlamış ama anlamayıp her kim dese anlamamış ama anlayıp. Bu da bir şekilde. Yani Fuzuli böyle yollar asır. Bak şimdi siz bu muhteşem gazalinin matlağını okudunuz. Bunu bir görüşte görsüz. Ben buradan niş hazretim dinleyeyim. Sağ olasan da çok güzel de şey etti. Yani bu yandan da bizler de ayrı görüşler var.
0: Ama özü seni koyuyor.
2: Budu yani. Koyan.
0: Git açığa koyuyor. Açıkla. Açıkla. 13 Fuzuli'nin indiye kadar 1500 kusur dirasa var üstüne. 1500 kusur.
2: Hele de azdı.
0: Hele de yetirmirler. Hele de yalan geçen kere sağlıkçı konuştum zannedersem. Vallahi bir tek gazelini böyle yuva koysan diysen ben bunu açıklasam bir kitap çıkar.
2: Doğru. Çok doğru. Çok doğru.
0: Neyini alasan. Bak şimdi bak bir beytte ben bir sehri halal çıkarttım. Ki üç rübe edebiyatçımız sehri halalın ne olduğunu bilmez.
2: Eyvallah.
0: Bilmez sehri halal. Sizden geçmez ama başkası bilmez nedir. Sehri halal o kelimede iki cümlenin ortasına düşer. Birinci cümleye koy. Bu cümle manası tekmili olur. Esasdaki cümlenin manası azalmaz.
2: Eyvallah.
0: Ama bu yana ekil özün.
2: Aynen.
0: Birincinin azalmaz, ikincinin de tekmil etmez. Aynı manada
2: çok
0: verir.
2: Çok doğru.
0: Bunun kiminki, diri oldukça libasım budur ölsem kefenim. Kefenim. Budur bu yana koy. Aynen de bir.
2: Burada koy aynen.
0: Abi avantaj i̇şte. Yani. Ben i̇şte. Bu... Biz bu tartışmayla geçsek şiir okumasana.
2: Vallahi hocam memnuniyetle çünkü zaten bu dünyamız da bizim yani bu duygular bu üskek seviye duygular Fuzuli kiminler şey galiplar daha efendime diyeyim andıguz Nesimini hepsine Allah rahmet eylesin yani gerçekten bunlar işte şiir budur hocam. Yani seni senden alan bir şey. Umut var bir şey imanım yoktu sen benim için bir gazelle geldik o zaman ben amin diyorum. Ve bu işler çok yaşanır. İşte şiir budur.
0: Ben önce senden bir gazel alalım. Sonra bir şey açılayım. Yanıma geldi o aklımda. Sıkardım ben de üzerine. Çar ile pencu şaşmadan.
2: Ha.
0: Onu açmayayım sana.
2: Çünkü
0: ben de
2: çar hocam vaktiyle bilmiyorum bunun üstüne tartıştık be abi işte çar dörttü bu ata açtı sudu torpağıtı o ne bileyim
0: hava
2: havadı o birisi de
0: o altı da
2: o altı şeşte o altı yönlerdi işte
0: ya.
2: Bunları vaktiyle çok güzel
0: açıyordu. Beşeke neydi?
2: Bale?
0: Beş. Çar ile pencü şeş.
2: Şeş ha.
0: Dördü dedi.
2: Bale.
0: Altın dedi. Beş neydi?
2: O beşeke de çok...
0: Ya da o da kalmıyor.
2: Kalmıyor, yok.
0: Belki, insanda olan beş ihsas.
2: Beş hese, beş duygu. Eyvallah. Çok sağ olun.
0: Çok bir, sağ olun. Ayrı bir şiir Allah senden.
2: Böyle. Bu da aynı Remel'le yazmışım ama bu tamdı hocam. Dört dolu tefiyleyle.
0: 16 hece.
2: Böyle. Femdehanın ey peri. Sen ol petekten bağlı anlat.
0: Femdehanın ey peri sen ol petekten.
2: Bağlı anlat.
0: Bağlı anlat.
2: Le'liya kut ihmirarın. Kül olan ol halı anlat.
0: Bağla ve halı.
2: Ahvalımdan da beterdir ol perişan kâkülün yar. Bul saçın tek bir perişan haletin ol hala anlat.
0: Allah.
2: Surati divar olubam. Surati divar olubam arzın yad eyledikcem. Lala çar değil. Sen bu pünhan sır sükunum lala anlat. Derdi aşkın ta'ni nadandan nihan etmek dilersen, gözlerimden abru nisana dönen şallala anlat. Derdi aşkım ta'ni nadandan nihan etmek dilersen, gözlerimden abru nisana dönen şallala anlat. Gökde zahra tek ışıldar baktı kümbetler rakibin. Gökde zahra tek ışıldar baktı kümbetler rakibin. Gel de gör bu kara baktım ol sonan ikbalı anlat.
0: Allah.
2: Gel de gör bu kara baktım ol sonan ikbalı anlat.
0: Çok güzel. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Çok güzel bir anlam taşıyan.
2: Eyvallah.
0: Hem güzelliğini gösteren hem o güzellikten çektiğini gösteren. Hem de baka baka.
2: Eyvallah.
0: Yani İkbal da kalmadı. Ben kim anladım? Ağzına sağlık.
2: İşte redif hükmüdü hocam. Siz malumunuzdur ki redif insanı yani yönlendirir daha doğrusu. Ama işte burada kalı bazı soyut şeyler var. Yani bir mesela şimdi bu kolay bir redif. Anlat. Ama bundan daha zorlar var. Yani Fuzuli su kasidasında su. Yani bak ben dolu anlam geldim. Bir gün Ahmet Kümbetleri getiripsen.
0: Ben Fuzuli getirip bir şey yad etmeye getireceğim.
2: Rahmet ölü amacı buradaydı. Yani buradaydı iş. Biz de şükür ne mutlu yani bir şey artmam. Sürü takibir hocanı
0: yok, etkilemek. Yok estağfurullah. Şerefsizsiniz.
2: Bu şehirlerle. Umarım da inşallah nece diğer gövrüze göre olur doktuklarımız.
0: Ne haddime.
2: Ya estağfurullah. Sağ olasın. Bir gazel daha istirseniz hoca.
0: Vallahi hemen... oksam memnun olam. Sağ çünkü sen daha onu açıklamışam sağ olsun. Bundan evvel daha açıklamam özüm ben onu.
2: Yok hocam çok özür dilerim azim. Yok özür dilerim. Buyurun.
0: Yok açıklamışam sağ olsun bitti. Yani.
2: Allah aşkına. Yok hocam ben zaten çünkü bak, bunu... bir şey var. Bunu istirem burada da diyeyim. Yani bak bu ne kadar iyi bir insan olduğunuzdan geldi. Yani yok öykünüzde daha gibi bir iltifatta daha gibi. Yani ne kadar yorgun olduğumu ben yakından bilirim. Yani Allah hiçbir abi. Zaman vakti olmadığı zaman. Ama ne de sorulup sizden.
0: İzini bırakmamışım. Hatta ulaşmışım hocam.
2: Ne sorulup sizden. Sizden oya sorulmayıp cevap vermeyip siz gene tekrar edesiniz. Bu ne kadar bir iyi insan olduğunuzu.
0: Allah'a şükür olsun.
2: Sük olmayız. Sağ olun.
0: Hocam elim ihtikar olunmaz.
2: Eyvallah.
0: Yani bir yerde ben bir şeyi bilirsem. Valla bunu ben bilmem benim çıkar. Bak indi biraz önce ortamda bir şey dedim sana. Dedim. Bir kitap hazırlamışım sağ olun. İstilahat Edebiye Muallim Naci'nin Senet-i Taba 1307. Biz 1448'deyiz. 140 yıl ömrüm. O kitabı. Geçti. Hatta ezilmesin bilgisayara geçtim. Bir nüsku özüm çektim el altı. Çünkü onda okunmur. Kağıda böyle derim ezildi mecbur kirara koydum özüm. Hafız oldu. Onu özüm diye düşünmüşem. Onu Cenab-ı Hüçü bir nüsku getirmişim.
2: Şeref.
0: Yani neye delalet ederim ben? O ilmi yalgızım okuyabilirim. Harada gitsem iftihar ederim. Diyelim bir yol kardeşim bu bela değil ki bu belaydı. Ama bende kaldı bu. Bende kaldı yani. Bende.
2: Maalesef.
0: Ha, millete yani yetirebilmediniz.
2: Bu çok kötü bir şeydi. Yani bir insan bildiği zaman hiçbir zaman da o bilgini mesela bildiği zaman çünkü o bilgi içinden coşmayıptı. Bu bilginin de öz dağılı başka yerde. Fa bu bir amanat vermek. Verdiği zaman da bütün zukümün nece diğer hocalar hiçbir zaman bunu bir şey diye kullanmadı sizlerden öğrenenlere. Biz de nece diğer bu işi amanet diye düz doğru yapmak için en doğru bir şekilde, bilgili bir şekilde icra etmemiz gerekir.
0: Tabii ki. Yani bu boynumuzun borcu da. Bak o zaman o şeyi açıklayalım. Çünkü şimdi korkarsan bir kimse dener der. Ben neyse bu bas Ahmet Hoca'yı açıklar. Koy millet
2: için açıklar.
0: Tabii ki soruldu da benden programların birinde. Dediler bunu açıkla bizim için. Bu bende sığar iki cihan. Ben iki cihana sığmazam. Bir beytinde diri Nesimin'in de tabii ki.
2: Bak.
0: Zerre menem, güneş menem. Çar ile pencu şeş menem. Suratı gör beyan eyle, ben ki beyana sığmazam. Zerre menem, güneş menem insanoğlunun tekvinidir. O yerdeki zerre mende de o. O gökdeki güneş menem çıkıp. O da menem. Men o torpak olmasa, o yer olmasa güneş nedir asmadı? Kim hiç çıkıyor? Çar ile pencu şeş menem, üç rakam veripti burada. Tabii ki bu tasavvuf alemindedir. Çar, insanın yaşandığı dört unsur, esasi unsurlardı. Sudu, torpağdı, havadı, ataştı. İnsanoğlu, bilisiz, ecinas ilmindedir insanlar dört yere bölünü. Kimi savuktu su teki, kimi hava idi, kimi torpağ kimdi, turabi diyeleriz ne? Ve o birisi ataş kimin yanar. O dördün şeydi. Pinç ne demekti? İnsanoğlunda beş ihsas organı var. Göz, burun, ağız, kulak, lemiz. O beş tanedir. Şeş naksıdı. Altı cihetti. Sağ, sol, ök, ense, yukarı, aşağı. Demek ki kavunda ne varsa kibların içindedir. Onlar hapsi menem.
2: Ama manlamanın içine sığmadı.
0: Çünkü o benim içimdeydi. Ben onun içinde değilim. Ben ha indi güneş şeydeyim, yer üstündeyim, tamam. Ama yer benim çoğum. İnsan oğlunun kıymetini gösterir. Hakikatte ki Allah subhanahu bu da neye işarattı? Ve halaknel insane fi ahseni takvim. İnsan oğlunun halkını ne kadar büyük olduğunu göstermek için Allah subhanahu teala o zerreni de, o güneşi de, o her altı yönü de, bu beş ihsas da bana verip de o dört unsurdan.
2: Eyvallah.
0: Ama bu dünya hapsi benim yer alınıp çünkü ben mukaddesem Allah yanımda. Oradadır. Ki duyanlar da bunu bilsin. Bu çok tartışma konusu olmuştu vaktinde. İşte bilgimiz de bu kadar.
2: Yo, yani. Allah razı olsun. Çok güzel.
0: Zülfü Ember Ruzi Şeb halim perişan eyledin sen. Bunu benim için göndermişti o zannedersen.
2: Bilmiyorum.
0: Eyledin sen.
2: Ben eyledin sen bari. İsterse o başkasına geçer.
0: Yo. O beni içmişim. Millet içtim. Hayatım.
2: Sağolsun. Zülfü Ember Ruzi Şeb halim perişan eyledin sen.
0: Hitaptı.
2: Eyvallah. Naz rıftarınla bağırım gör ne viran eyledin sen.
0: Etaptı.
2: Kıydı aşkın zincirinden kâmi hürriyet alarken kıydı çözdün dar cihana, kıydı zindan eyledin sen.
0: Allah. Çok güzel.
2: Aşkın esiriydim, hürriydim. Ama sen aşkın esaretinden mana açtığı zaman bu diyeler hani koskoca dönüyor. Ya dar cihana. Sen indi ben sizin ettim. Aşkın sizininden çıkardın da. Kaydı aşkın zincirinden kâmi hürriyet alarken kaydı çözdün dar cihana, kaydı zindan eyledin sen. Başıma gârat kılan ol Gamze gaddarın dilerken. Bahşeden can, çeşmi peykin, ya da peyman eyledin sen.
0: Allah, Allah, güzel.
2: Gezdi sahra oldu mecnun, bir garez ad eylemek için. Bu mübarek şanımız sen, onunla yeksan eyledin sen. Biz daha olardı ondan üstünük, o bir ad şöhret derdindeydi. Gezdi sahra oldu mecnun, bir garez ad eylemek için. Bu mübarek şanımız sen, onunla yeksan eyledin sen. Bes niçin her vasla kümbetler güzer yar istesem ben? Bes niçin her vasla kümbetler güzer yar istesem ben? Azmi serkuy eyledikçe mehzire envan eyledin sen.
0: Allah. Allah çok güzel. Ağzıya sağlık. Ağzıya sağlık. Ağzıya sağlık. Valla ben yani böyle diyerdim bizim cilimizden sonra divan edebiyatı belki eksikliğe gider. Besman bunları dinleyenden sonra sizden
2: Allah razı olsun.
0: Eminim yani bizden sonra da divan edebiyatının bayrağını kaldıran insanlarımız var. İnşallah bunlar hiç eksik olmaz. O zaman biraz divandan uzak normal bir şiir alalım.
2: Vallahi hocam şiir işte koşmalar var, hayratlar var. Yani
0: bir koşma okuyak, hayratı ahırda okuruk.
2: Bale. Ben son zamanlarda bunu da hocam besteledi zannımca kardeşimiz verdim bir kardeşe Ömer Muayyed kardeşimize. Çok güzel besteler yapıyor. Yengi şiirler.
0: Köyün kümbetler?
2: Yok.
0: Bir şiir vardı köyün kümbetler.
2: He, kümbetler üzerine bir şiirim var. İsterse onu.
0: Güzel köyün kümbetler mi? He. Tamam. He. Bir böyle şey yazdım gelir. Sen naksın oksav.
2: Allah razı
0: bizim kulaklarımızı temizle seni yani.
2: Gözlük olmadığına kusura bakma. Görmüyorum ey. Bu biraz bizim indi toplumda biraz aşktan her ayrılan çok sertcesine yara saldır.
0: Tamam.
2: Sanki o yar özüden olduğu sürece vefalıydı. Ayrıldığı zaman vefasızdı. Hı hı. İşte tam bu divan edebiyatından bir cevap getirmişim. Hı. Bizim halk edebiyatı. Hı hı. Olmaz. Yar ezer, kırar, dağıdı sen de memnunsun.
0: Bela bela.
2: Tamam. Yok. Benim yanımda da ufalı değil.
0: Canı canan istemiş. Ya. Vermemek olmaz. Eydol.
2: Ne dize aileyelim. Olmaz. Bir havada de hocama diyeyim yani Fuzuli'nin çok şey var burada. Hasılım yok Serköy'ünde beladan gayri. Garazım yok rah aşkında fenadan gayri. Hedir memle han elde ne ettim aşkı beladan rezaletten bade. Ama dur. Ben deme sitem ediri aşktan nah gelip zaten memle garazım bu aşkta bitmek için. Pişmanlık adını koymuşum. Bak bir seven insan gerçek seven yani bu hayaldan hayal ürünü daha hiç haksı yok yani.
0: Yani hayatından geçmeyip hiç, sen diyesen.
2: Bir şey diyeyim hocam. Nadir yerlerde hayatımdan sızıp. İnansan hocam. Yani bilmiyorum ben şehirlerim beladı. Nadiren hayatımdan sızıp ben de hankası doğum.
0: Peki bir tane bak Ahmet Efendi. Vallahi burada ben sağdan uyumadım.
2: İşte budur ben gerçek budur.
0: Ben severim. Terk ederim.
2: Böyle.
0: Veya terk olam.
2: Eyvallah.
0: Dağlanmam.
2: Eyvallah.
0: Onun üstüne şiir yazarım.
2: Tamam.
0: İsterim şiir yazarım. Bir de giderim severim. Bu, bir çarem yok.
2: Üstadım sen, üstadım her insanın bir, her ilhamın bir yemeği var. Sen oradan yemeği uysan.
0: Büyüklük budur.
2: Vakitten.
0: Ha budur.
2: Ben derim senin. Budur. Vakıen budur. Yani umudu var şiirlerimi eleştirse o %10'u 15'i gerçek hayatımdan da. Ben bunu bu modern bir şekilde haz ettim ki fikir burada arz edin.
0: Buyurun.
2: Ben özellerimle bir aşkı yaktım. Bin pişman olsam da ne faydası var? Bir inat uğruna gittikçe battım. Kahrimden ölsem de ne faydası var? Yalnızlık her gece koynumda çağlar. Gözyaşlarım durmaz, yollarım dağlar. Sensiz paramparça, içim kan ağlar. Yalandan gülsem de ne faydası var? Her haraya baksam üzü her yerde. Yıldız kimin doğar gözü her yerde. Dokunuşu, koku, izi her yerde. Geçmişi silsem de ne fayda var. Sevan yer uğrunda ölmesi gerek. Konca kimin açıp solması gerek. İl günden yer kaderin bilmesi gerek. Ben indi bilsem de ne fayda var. Ben indi bilsem de ne fayda var. Böyle bir puşmalık, bir sevanın puşmalığı.
0: Ama bu sondaki işi sen özü kattın.
2: Ne yorum?
0: Sonda ben indi, sen indi bilsen de ne? Çünkü sen onu etap etsen, bence yani, sen indi bilsen de ne?
2: Ahır başta ben özellerimle.
0: He.
2: Benim. Böyle baş, kolu böyle başlar, böyle bitsin. Yani bir kişiyi nesihat etmirem, övgüt etmirem. Bu bir puşman sevanın halı. Çünkü dediğim kimin ilk başta yani bizim indi görürüm yani çok seviş. Şairler sertti, besteler de.
0: Valla sert.
2: Sert sözler.
0: Ne de baba bu.
2: Yani
0: bu,
2: yarı
0: yandırır. Bu kızları seviyoruz, ondan sonra da dağılırlar bizi.
2: Vallahi
0: mecbur kalıp işte, bir tane şair yazdım. Ne de yani.
2: İşte ahır bir şekilde olmaz. Olmaz bir şekilde. O dağı hiç sen seviyorsan olsun.
0: Tabii ki.
2: Tamam.
0: Tabii ki.
2: O dağsız.
0: İnan.
2: Yani biz... her şeyde uyduğu insana ne kıymeti var? Ne dadı var?
0: Bes o dergi hocam.
2: Dava etmedi, lagu etmedi, küsmedi.
0: Ondan daha önemlisi. Da öz, ondan daha önemlisi. Dağlanmasa vısalın kadrini bilmesi.
2: Aman bir böyle bir şiirimde direm. İlahi cahildir kümbetler. Hala bilmez esrari aşk. Arif hizran olmayınca vasılana envan eyleme. Yani çok doğru.
0: Yani dağlanmasa ben bir deneni sevdim. Gizliden sevdim. Eşkar sevdim. İster dedim, ister demedim. Tamam. Sonuçta bir sevda var orta yerde. Ürek yakan, göz ezen. Eydi, o beni eğer incitmezse, demek ki bende duygu yoktu zaten. Duygum yoktu. Ben bunu seviyorum. Eydi, bu beni incitmezse, ha gidip oturun bakımızdan sevdasının ne kıymeti kaldı. O beni incitmezse bilmem bu var. Bak felsefetil vücuttu bu.
2: Ben.
0: Bu felsefetil vücuttu. Bak bir şehirde direm. Esiri çeşminem eyyar perişandır aşkta halim. Gözümün esiriyem ey sevgilim. Aşkta halim çok perişandır. Fırakın derdi yüzünden dal olmuş şu elif dalı. İlk dal. Ne bir gayri tarikim var ki varım cennete doğru. Ne şanım var, ne sanım var, ne destimde mülküm alım. Ne bir köşkü sarayım var ki oğlunda fida olsun. Ne simuzer, ne kenzim var, ne kasım yar seni alım. Ne lukmanım, ne bir sultan, ne bir mülke emirim ben. Ne ecdattan mirasım var, ne deccaldan güzel falım.
2: Allah.
0: Nasıl dönsem, nasıl baksam ki el bir, ki el bir baş, bir Allah'ım.
2: La ilahe illallah.
0: Nasıl dönsem, nasıl baksam ki el bir baş, bir Allah'ım. Işıksız dembedem vaktim, yüzündür her şeb hilalım. Nasıl dönsün gönül senden, kesensin ömrüme şem'a. Nasıl dönsün gönül senden, kesensin ömrüme şem'a. Küçük Kerem gezer ağlar, nasıl gayre gönül sağlık.
2: Allah. Ağzına sağlık.
0: Bu ayrılık olmazsa, o sağlığın kadri olmaz hocam.
2: Bak hocam, bilirsen nece, tabii, tabii. İnsan bir işin subhanallah kadrini bilmez, onun zafasını çekmez.
0: Tabii ki.
2: İşte Eyler. Burada diş. Bak bu şem'e dedi. Eğer
0: o şem'e malını da isterim. Ha ha sen bana bakma.
2: Sağ hayat. Ol.
0: Ben oradan okey almışım desem 5 dakika diyorlar git. Desem 10 dakika diyorlar git.
2: Eyvallah. Sağ olsunlar. Olur da
0: zaten. Ağa biraz vasfım var çünkü yönetmen şeydi. Amım oldu Ali.
2: Çok iyi. Çok iyi. Hocam Şem'e bir mumla konuşurum. Acaba ne kadar bu mumu ifade edebilmişim? O da aziz millete kalı. Sizi utaki hocaya huzurunda.
0: Güzel.
2: Direm dil süzanimden haberdar. Özge yok. Ancak Şem. Muy serden çıkmış ahım. İbret olsun. Bak Şem.
0: Güzel.
2: İhtiraz et. Almasın başın. Sakın gönlüm al. Gerçeker ahım selin dıl hasretin eşvak şem'i.
0: Allah.
2: Kayıt olduram. Bir ah çekerim kelle uçurduram.
0: İhtiraz et he.
2: Hemdem oldu her şebi hicran mene zerk akülün. O sarı saçlar ataşındırım. Hemdem oldu her şebi hicran bana zer kâkülün. Afitabın sökmeden yoktur sana durak şem. Göz yaşım gönlüm yakar. Olmaz yaşınla bir kıyas. Sen yaşınla ancak avrak ile parmak yakşam. Benim gözüm yaşı, suyum, akan yaşım, gevuldak, gevuldaklar. Sen uçancak parmak, kağıt, muma derem. Yaş fark. Ömür bir harım uzanır, kaş ersem sen kimin?
0: Ha, temenni.
2: Dökülürken gözlerimden katrayı barrak şam.
0: Allah, Allah.
2: Sen o yaşı akır, hozik canı. Ağdıkça ömrü kısal. Ben aksam. Ben yaş töktüksem bu arsız ömür uzanır. Ömür bir ağrım uzanır. Kaş ersem sen kimi. Dökülürken gözlerimden katrayı barrak şem. Hem nihanım koymadı. Cemiyetim var olmaya. Subah çöksün. Senle dahi hak olur furak şem.
0: Allah.
2: İşte gündüzler yatar, istirahat eder. O malum yataşım sönmez.
0: O istirahat da yok.
2: Ben 24 saat, o bez gecelerdi. Firkati gam, her şeb oldun gam ki sar kümbetlere. Bir eyvallah kalıp bu mumun. Yine bir eşit neze diyar oturup bir instimamla bu şekilde. Firkati gam, her şeb oldun gam ki sar kümbetlere. Bir vefadır ger vefa ahlin unutmamak şemin mi?
0: Allah.
2: Vefasızlıktı. Sen unutmak. Gecelerim emnesin. Sırrıma şikar etmesen. Yandıkça mı yanısan daha dost ne de olur?
0: Çok güzel. Allah. Ama farklar da çok zor.
2: Tabii soğuk, tabii.
0: Yani güzel bir tasavvur var içinde. Yani.
2: Böyle.
0: Tebrik ederim.
2: Allah razı olsun. Diyebilirim. Sağ ol. Sağ ol. Var olsun hocam.
0: Bu ayrılı bir yabancı olan ama bazen seni yabancı ettiri ama dilin yüreğin yandığından o kadar edebiyata dıl diye arkadaşlar insanın yüreğinin yandığından çıkar bazen normal koşma şiirlerinden birisi sen benim yanımda bir yabancısın bir bak onu ben nece diyorum, ne için diyorum özde yabancısın? Mene neler etti? Sonunda da ben koyup gitti.
2: Çok vefalıdır.
0: Ha ha, zaten her şey kul şeyiz. An hadi yengilimizi de bu anlandı. Bir yabancı şehrin okuyak.
2: Seve seve dinler hocam.
0: Sevdalı yürekten gözünü yum git.
2: Sevdalı?
0: Sevdalı. He. Yürekten gözünü yum git. Sen benim yanımda bir yabancısın. İstersin canımı toprağa göm git. Sen benim yanımda bir yabancısın. Gönlümde kederden saray yaparsın. Bir gün gönül ahım sen de taparsın. İsterse seni de toprağa kaparsın. Sen benim yanımda bir yabancısın. Feleğin okuna uğrasın canın, gözünden dizine aksın el kanın. Feleğin okuna uğrasın canın, gözünden dizine aksın al kanın. Dağlasın içini her gün vicdanın. Sen benim yanımda bir yabancısın. İsterse günlerin ah ile dolsun, İsterse güllerin saralsın solsun, İsterse gönlüne figan yol vursun, sen benim yanımda bir yabancısın. Bülbül yüz çevirsin çiçeklerinden, siyah sular insin bebeklerinden. Dilerim, dilerim mahrum kal dileklerinden. Sen benim yanımda bir yabancısın. Sen benim yanımda bir yabancısın.
2: Ağzına sağlık hocam. Ve sen benim yanımda, sen bundan böyle. Çünkü sevirdi gözüm bundan önce, bundan bele yabancısın. Olsaydı acana görüşürüz.
0: O zamana kalırdı usta. Burada zaman açıldı. Ben benim. Ama sen ama, bundan böyle zamana koydun özü.
2: Ama affoza sığınarak. Yani biz burada bir nece diğer bir şeyi anlamak için soruyoruz.
0: Tabii.
2: Çünkü girişlerde bir tanıdığı birisiydi.
0: Tabii.
2: Ama sen benim... Acaba bu Yanuda evvelden yabancıydı?
0: Yok. Burada bir tek nokta var. Siz dediğiniz doğrudur. Ama bunu her zaman deseydim, deseydim sevgimi bile bile bunu ettiğim ele, o zaman benim sevgimi kırdığı o günden bana yabancı oldu. Ama bu sevgiden bahsedir uzaktan uzağa.
2: Bilirim. Ben öz bilsen necadir. Ben
0: bana göre bir yabancısan. Dünyaya göre ben sana göre bir yabancıyım. Ama ben seviyorum yani elimde de ege. Benim sevdamın kadrini bilmeden, eyvallah, benimle bir görüşmeden.
2: Ne oldu ondan sonra?
0: Ondan sonra beni üst çevirip bir bilirsen seviyorum. Ama bir konuşma yok çünkü hakiki de. Hakkı bir kısadan yazdım. Ben. 3 yıl ilgimiz, ilişkimiz olmak üstüne, hı hı, birbirimizi bas kapıda geçerden görerdik bu kadar. Ne öz selaştı ne ben selaştım. 3 yıl sonra gitti vardı.
2: Ya işte üstadım yani bak açık zaman dedik o zaman yani
0: açık
2: çeşitli manalara dokudu. Yani sen benim yabancımsın bu manada.
0: Tabii tabii yani. Aşağıdan da.
2: Yok benim yabancım.
0: Mahlakasın.
2: Benim yabancım.
0: Sen benim yanımda artık bir yabancısın.
2: Sıd bir ekti. Garibim. Yabancım. Ne adam garip temsil oldu. İşte böyle bir manalara dokunu. Bak söyle göz sağ ol.
0: Çok sağ ol. Sağ ol.
2: Ben işte bana çok bir zaman.
0: Notuva da çok saygım var.
2: Allah razı
0: ama sizi o notuzu yaparsam bundan böyle bana bir yabancısın.
2: Sen bundan böyle. Çünkü
0: bir zaman koymuş oldu.
2: Zamanı koy çünkü içinde konuştukları olaylar sana ait olan bir kişiydi. Bu sevda var ara yerde.
0: Var ama benim içimde yani, var.
2: Bilirim sen
0: bir uçuda konuşma var. Yok, itiraf yok
2: i̇şte hocam. İşte ben bunu isterim açıklayasan ta ki açık bir şekilde olsun.
0: Gerçekten yani itiraf yoktur. Merhaba. Göz göze bakırız. O sana aşıktı.
2: Yani ile diliden desin seviyorum seni.
0: Yok abi ermek olmaz onda. Dese seviyorum kıymeti kalmaz da.
2: Teymur Abdülaziz Semin Bayatüz bir rahmet o ustadımızın görüne adını Hazretim yatırım rahmet gönderim. O onun teki bir zat. Bekler dilden bekletecek.
0: Onun için ben hoca Koreyat'ta konuşacağım.
2: Elva sağlık, ürek ve itap.
0: Allah razı olsun senden.
2: Azizim sen hocam. Bilmem böyle.
0: Ne, güzel neysen bir şey. Neye var oku men.
2: Hoyratı var, gazel var ne siz? Yani ben burada gelmişim hizmet etmeye. Eğer gazelden doyup sağız biz şey edelim.
0: Bunu adedi o özün. O zaman hoyrata geçer.
2: Hoyrata geçer.
0: Ben tabii ki yani su şelavuzdan doymadım.
2: Allah razı olsun.
0: Onu çocuğu şey ağzına giden kere kimin değil mi? Kaynanem yanına giderim. Kol ettiğim bir program.
2: Hara,
0: köprüye getirdim.
2: Allah razı olsun. İyi kelli eder. Ben de zayıfım bir şeyler öldüğümde.
0: Valla Türkmenler razı olsun. Kaynanadan korkarsın.
2: Şimdi bozsun böyle. Ne daha? Kalkak buna bir program ayır bu hakikate. Hocam direm şirin dili baldan sor. Kareleri aldan sor. Felakin tepmesini veren olmuş. Daldan sor.
0: Allah.
2: Al yanağı ataşın küle dönmüş kaldan sor.
0: Allah çok güzel, çok güzel.
2: Deme onu safa gördüm. Çok çektim.
0: Cafa
2: gördüm. Ne bir dosttan teselli, ne yerden afa gördüm.
0: Allah Allah. Yar zehir etti ubalım. Kırdı bu elif dal. Eseğimi sen bir yakamsan, koy biraz nefes alıp.
2: Çevirip yolu zilfu. Fermanım oğlu zilfu. Saçı buğda takılı, sümbülü dolu zilfu.
0: Güzel.
2: Yıklısan gene gözler. Kıysan mene gözler. O baktımın yoksundan nakşası sana gözler.
0: O da güzel. O da güzel. Bele yar kan çıkmasın. Bele yar
2: kan çıkmasın.
0: Kan çıkmasın. Çıkarsa yan çıkmasın. Dağlayan da rahmet. Et yansın. Can çıkmasın.
2: Allah.
0: Dağlımı felek büktü dağlımı.
2: Dağlımı.
0: Rüzgarın ne suçu var? Balta kesti dağlımı.
2: Allah, Allah, Allah, Allah. Keman çal neyden başka?
0: Güzel.
2: Güzel seç. Aydan başka. Keman çal neyden başka?
0: Ben
2: güzel seç. Yok rica
0: ederim. Özür dilerim. Okumam.
2: Keman çal naydan başka, gözel seç, aydan başka. Bak tölü bir gevül arsız, neyim var o aydan başka?
0: Allah. Yar ayı, gün günü yer. Ay ayı, gün günü yer.
2: Ay ayı.
0: Ay ayı. Yardan ayı bir koydum. Yar ay çıktı, ay.
2: Yar.
0: Ayı.
2: Ay ayı. Fitilim yağ çıyanır. Sönmez, çırak çıyanır. Fitilim yağ çıyanır, sönmez çırak çıyanır. Bülbül yüz bağ dolaştı, hele köbağ çıyanır. Sen varsan, sen tapısan,
0: sen
2: varsan. Kalbimi yüz parça ettim, her yüzünde sen varsan.
0: Allah, Allah, çok güzel.
2: Alsa dalar. Yar gevlim alsa dalar. Gir boş kümbet gevlime. Bir hu çek.
0: Alsa dalar.
2: Alsa dalar. Bir yaş senden. Uşağım. Bir yaş. Senden.
0: Yani sudan büyüğü de seveyim sen.
2: Bir yaş senden. Dırık sana vakaten bir şey yoktu. Sen şu vaka bak.
0: Bir yaş senden.
2: Bir yaş senden. Büyüğüm, koy bel olsun.
0: Bu olur.
2: Bir yaş senden, uşağım bir yaş senden. Derdim desem daş yığlar, ahmır bir yaş senden.
0: Yaşı yak. Karıştırmaz yaşı.
2: Yak.
0: Kız hey zalim, kızı zalim. Ben sevsem seni öllem. Sen sev beni yaşı.
2: Allah, Allah, Allah, Allah. Hoca derim çek ataşım. Yanıram.
0: Çek.
2: Çek yataşım. Yalan gözyaşları ulan sönmez gerçek yataşım.
0: Çok güzel.
2: Sağ olun.
0: Ekten, ekten.
2: Ekber.
0: Ekten. Ha. Yaşa kar. Gördüm düşüp yaşa. Ha. Kar. Her gözüme bakandım. Gözlerimden yaşa kar. Dedim bağımda gül ol. Demedim kal yaşa kar.
2: Allah. Çok yaşadığımız
0: Allah, Allah razı olsun. Doldu ya hele. Ha biraz daha fazla vakti. Ben bildim fazla vakti. Bitmez çünkü.
2: Sağ
0: Allah senden razı olsun.
2: Allah cümlemizden.
0: Bugün bizimle beraber eşlik eden çok değerli bir kızımız.
2: Allah razı olsun.
0: Gerçekten Benimle çok yorulu programlarda.
2: Allah var etsin, daim etsin sözlerle.
0: Allah baktan açık etsin. Amin. Öz güzelliği kiminde güzel etsin baktığını. Dünya Bulut ablam ve Alican kardeşim her zaman böyle hoşlarına giden de programı uzadılar. Bana demezler bir kere bakalım Allah bir saat olsun. Yani bir saat 10 dakika giydim.
2: Allah razı olsun hocam.
0: Allah sizden de özlerinden de razı olsun. Kırmadınız bizi geldiğiniz buraya. Ama fikri var koy bir program daha yapar.
2: Vallahi hocam siz bir şereftir Mehmet. Memnuniyetle. Umarık da inşallah neze derbilük olmadık. Bir yo, şey yo, olmadı hocamıza.
0: Tam tersine.
2: Allah razı olsun.
0: Bizim bir küçük bir nahoş adetimiz var. Bize o da hoştu. Misafir gelene.
2: O da hoştu.
0: Kitap armağanı verdik.
2: Eminle nahoş adet. Allah herkese nasip
0: etsin. Özürsen biri sen belagatta şey var. Akiz.
2: Tabii.
0: Bu da buzadı da.
2: Bilmem ne diysen, bilmem ne diyecek.
0: Şair olduğu için
2: Allah razı olsun.
0: Güzel. Hani bir Fuzuli hakkında yazılan yazılar. Rahmetli Ata Terzibaşı'nın.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Erbil şairleri Ata Terzibaşı'nın. Bir de büyük şairimiz Rıza Çolakoğlu'nun şiir defterleri.
2: Ne güzel.
0: Bir de Türkmen, tabii ki bunlar Türkmen Kardeşlik Ocağı'ndan armağandı şairlerimize. Bir de Özlem Barabar iki dergi son sayı ve geçen sayılarda birisi.
2: Eyvallah.
0: Size armağandı. Sağ ol, sağ ol, bizden kabul et, sağ ol.
2: Ne demek, memnuniyetle.
0: Gerçekten şeref verdi, güzel bir program geçirdim ben.
2: O
0: geçen hafta birbiri üstüne. Geçen hafta Karavahap'tan, bugün siz buradan güzel bir program geçirdim.
2: Çok sağ ol.
0: Fikrim yerinde, zavkım yerinde, çünkü hissederim millete bir şey verebildik.
2: Umarım, temennimiz.
0: İnşallah.
2: İnşallah.
0: Çok tekrar teşekkür ederim.
2: Biz de
0: zamanımız bittiği için. Sevgili izleyicilerimiz, ister Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan, ister Facebook sayfalarından bizi izleyen, inşallah size menfaati olan bir bilgiler getirebildik bazı şeylerde. Bir saat 10 dakika süresinde elimizden geldiği kadar büyük kardeşimiz Ahmet Kündükleri tanıtmaya çalıştık. O güzel şiiriden, o nazikane görüşüden.
2: Allah razı olsun.
0: İnşallah gelecek program yeni bir edebiyatçıdan, Edebi Sayfalar programının hazırlayan ve sunanın ben Timur Bayatlı'nın saygı selamını kabul edin. Dünya Bulut'un saygı selamını kabul edin. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

0: 90.1 Yedilen 70'e halkın sesi Türkmen FM. Türkmen FM. Türkmen
1: FM. Tut elimden yürü benle, kapat kulağını sen de, kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret.

0: Dökme Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Ladies and gentlemen, greetings from the Eurovision'dan. Our next band is from Turkey. Bege and Emitaha, Bisiktir Git.
4: İyi akşamlar. That's good evening in Turkish. Now, I know what you're thinking. Two Ken dolls roaming the streets of Istanbul? Maybe they're looking for a new hairspray. Well, I'm sorry to disappoint, but there'll be no appearance from Barbie tonight. Just our boys, Bökcan Gavan and Amir Taha, with their next tune, Siktirin Gidin. Best of luck, boys. Turkey's counting on you. Hoppa!

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Gözlerinin gecesinden kaldım da ben bu sabah geçtim kendimden. Saçlarının her telinden isminin hecesinden aldım da ben nefesi geçtim.

0: Ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizsiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Şanzımanı düşük arabanın au, au, yolda bırakmış yine bizi. Dönerken bir otobüs bile yok anım. Deli besteci girmiş üst geçitte bir asansöre ve yazmış bu şarkıyı.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

varsa içeride, dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: Ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.